0: ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşlar üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, İslam'ın temel ilkesi tevhiddi. Eşi ve benzeri olmayan sadece Allahu Teala'ydı. O Sübhan'dı. Onun ne ortağı olurdu, ne de o Zat-ı Kerim'de noksanlar, kusurlar olurdu. O Rahman'dı, Rahim'di. Bütün varlıkları yoktan var edendi. Varlıklarını devam ettirendi. Varlıklara son derece merhametli olandı. Sonsuz kudreti ve sonsuz ilmi olandı. Açık ve gizli olanları bilendi. Onun bilgisi her şeyi kuşatandı. Onun özelliklerini taşıyan ikinci bir varlık yoktu. İslam bunu özlü olarak insanlığa öğretendi. La ilahe illallah kelime-i tevhidi insanlığın gündemine koyandı. Allah'tan gayrı hiçbir varlık ilahi özelliğe sahip değildi. Bütün varlıklar üzerinde yegane otorite ve yegane hak sahibi Zat-ı Kerim'di. Hristiyan dünya teslisin girdabında yüzüyordu. Baba oğul Ruhul Kudüs üçleminde tam bir çıkmazda kıvranıyordu. Üçlü ilah anlayışının labirentlerinde dönüp duruyordu. Yahudilik seçkin ırktı. Kendilerini öyle görüyorlardı. İnsanlığın efendileriydi. İnsanlık hizmetçileriydi. İnsanlığa düşen efendilerine hizmet etmekti. Ayrıca Yahudilikte Üzeyr Aleyhisselam'ı Allah'ın oğlu diye bir sapkınlığa girme vardı. Öbür tarafta Çin ve Hint ülkelerinde binbir masallar misali binbir ilahlar vardı. Nice totemler, nice aciz varlıklara sonsuz güç ve kudret yüklemeler vardı. İnsanlığın arı duru tevhid hakikatine hava gibi, su gibi ihtiyacı vardı. Peygamber ikliminin göz bebekleri, tevhid ikliminin erleri, yeryüzünü rahmet rahmet adımlamak makamındaydılar. Çıkış Suriye coğrafyasıydı. Hicaz coğrafyasından çıkış Suriye kapısından olacaktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Suriye tarafına İslam'ın asil evlatlarını davetçi olarak göndermişti. Ne yazık ki her biri bu topraklarda alkanlara boyanmışlar, şehadet şerbetini içmişlerdi. Onların Allah'ın dinini anlatmasına müsaade etmemişlerdi. Şam valisi Şurahbil bin Amr ise Peygamber Efendimizin elçisini işkenceler altında şehit etmişti. Bütün bu olumsuz, acılı olaylar İslam ordusunu Suriye üzerine çekiyordu. Ufuklarda Suriye gözüküyordu. Peygamber Efendimiz talimatını veriyordu. Hazırlıklar yapılsın talimatını veriyordu. Hem de süratle yapılmasını murad ediyordu. Onun şerefli arkadaşları peygamberin ses tonundan, ses renginden işin önemini hemen anlarlardı. Gece gündüz hazırlıklar için gayret ediyorlardı. Kısa zamanda İslam ordusu hazırlanıyordu. İslam ordusu 3000 dolaylarındaydı. Ordunun kurmaylarının mescitte toplanmalarını talep ediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kısa, özlü bir konuşma yaptılar. Şerefli arkadaşlarının sabırlı olmalarını, Rabbi Rahim'inin rızasını gözetmelerini beyan buyurdu. Sonra harekata ilişkin özel talimatlar veriyordu. Zeyd bin Harise'yi komutan tayin ettim. Çıkacak savaşta Zeyd öldürülürse komutan Cafer bin Ebu Talip. Cafer de öldürülürse komutan Abdullah bin Revaha'dır. Şayet Abdullah da öldürülürse aranızdan birinizi komutan seçersiniz buyurdular. Müslümanlar ilk defa bir olaya tanık oluyorlardı. Şimdiye değin ordunun başına bir komutan tayin edilirdi. Vekil komutanlar hiç gündeme gelmemişti. Sahabe-i kiram biraz hayret, biraz şaşkınlık yaşıyorlardı. Onlar doğal hallerine dönüyor, bu talimatın anlamını zamanla anlayacaklarını umut ediyorlardı. Peygamber Efendimizin bu konuşmasını dinleyenlerden biri de Yahudi Numan bin Fünhus şöyle diyordu: "Ey Muhammed, eğer sen gerçekten bir peygambersen, bu üç komutanın da öldürülecektir." Müminler Yahudinin böyle konuşmasına da hayret ettiler. Sonra Yahudi Numan sözünün gerekçesini şöyle açıklıyordu: "İsrail oğullarının peygamberleri bir savaş için hazırladıkları orduya birden fazla komutan tayin ederlerse o komutanların tamamı ölürdü. İsterse sayıları 100 kişi olsa da fark etmezdi. Ey Muhammed, sen de böyle bir iş yaptın. Eğer gerçekten peygambersen senin komutanların da ölecekler." diyordu. Yahudi Numan'a yakın duran Hazreti Zeyd-i Numan, "Bence vasiyetini yapsan iyi olur. Çünkü eğer o peygamberse sen bir daha ailenin yanına dönemezsin." diyordu. Hazreti Zeyd de, "Ben şahitlik ederim ki o Allah'ın Resulüdür, Allah'ın peygamberidir." diyordu. Çevredeki Müslümanlar da bu konuşmaları duyuyorlar ve onlar da keşke sağ kalsalar da kendilerinden daha çok yararlansak diyorlardı. İslam ordusu Medine'den hareket ediyordu. Peygamber Efendimiz ordusuyla beraber yürüyordu. Onları uğurluyordu. Onlarla beraber Uhud'daki veda bölgesine kadar geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam komutanlara Şam valisi Şurahbil bin Amr'ın şehit ettiği, Hazreti Halis bin Umeyr'in şehit edildiği yere varmalarını, o bölge halkına önce İslam'ı anlatmalarını, eğer daveti kabul ederlerse serbest bırakmalarını, ancak kabul etmezlerse savaşmalarını beyan buyurdu. Ordudan ayrılırken ordusuna bir konuşma yapıyordu. "Allah'ın ismiyle yola çıkın. Ben size Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi, yasaklarından kaçınmanızı, yanınızdaki Müslümanlara karşı hayırlı olmanızı, birbirlerinize karşı iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Allah yolunda Allah için cihad edin. Allah'ın düşmanlarıyla savaşın. Çocuklara, kadınlara, ihtiyarlara dokunmayın. Gittiğiniz yerde kiliselerde yaşayan, insanlardan ayrılmış ve kendilerini ibadete vermiş kimseler bulacaksınız. Onlara ilişmeyin. Ağaçlarını keserek veya yakarak, evlerini yıkarak insanları cezalandırmayın. Anlaşma yaptığınız zaman sözünüzde durun. Anlaşmalarınıza vefasızlık yapmayın. Ganimet mallara karşı hain olmayın. Müşriklerle karşılaştığınız zaman onları Müslüman olmaya davet edin. Müslüman olurlarsa hicret edip Medine'ye gelmeye davet edin. Eğer bu davete uyarlarsa muhacirlerin sahip olduğu bütün haklara sahip olacaklarını, muhacirlerin sorumlu olduğu tüm işlerden onların da sorumlu olacağını bildirin. Eğer hicreti kabul etmezler de memleketlerinde kalmayı isterlerse Müslümanlardan göçebe olanların konumunda olacaklarını, göçebe Müslümanlara uygulanan hükümlerin onlar için de geçerli olacağını bildirin. Savaş ganimetlerinden bir paylarının olmayacağını ve savaşta yer alan Müslümanların haklarına sahip olamayacaklarını da bildirin. Yok eğer Müslüman olmazlarsa cizye vermeye davet edin. Cizye vermeyi kabul edenlere bir zarar vermeyin. Ellerinizi onlardan çekin. Eğer cizye vermeye de yanaşmazlarsa Allah'ın yardımına sığınarak onlarla savaşın. Kuşattığınız şehir veya kale halkı Allah'ın hükmüne göre teslim olmayı isterlerse onları Allah'ın hükmüne göre değil, kendi hükmünüze göre teslim alın. Çünkü bu konuda Allah'ın hükmünün ne olduğunu bilemezsiniz. Şehir veya kale halkı Allah ve Resulünün himayesini isterse, Allah ve Resulünün değil, kendi himayenizi verin. Çünkü bu konuda Allah ve Resulünün himayesinin ne olacağını bilemezsiniz. Eğer sizler himaye anlaşmanızı bozacak olursanız, bu Allah ve Resulünün himaye anlaşmasını bozmaktan daha az sorumluluk gerektirir buyuruyordu. İslam ordusu, alemlere rahmet olan Peygamber Efendimiz ve şerefli arkadaşlarıyla Uhud'daki veda bölgesine gelmişlerdi. Artık vedalaşma zamanıydı. İslam ordusunu uğurlayan Medine sakinleri dualar ediyorlardı. Allah-u Teala sizleri korusun ve sizleri sağ salim olarak geri döndürsün diye niyazlarda bulunuyorlardı. Büyük İslam şairi Abdullah bin Revaha, Zeyd ve Cafer'den sonra gerektiğinde İslam ordusunun komutanı olacaktı. Hazreti Abdullah bin Revaha ağlamaya başladı. Gözlerinden sicim gibi yaşlar dökülüyordu. Müminler Hazreti Abdullah'ın bu denli ağlamasına hayret ettiler. "Ey Revaha'nın oğlu, niçin ağlıyorsun?" diye sordular. Abdullah, "Vallahi ben ne dünya sevgisi sebebiyle ne de size karşı iştiyakım sebebiyle ağlıyor değilim. Fakat ben Resulullah'ın içinde cehennem ateşinin zikredildiği, içinizden cehenneme uğramayacak yoktur. Bu Rabbinin üzerine vacip kıldığı bir hakikattir. Ayetini okuduğunu işittim. Cehenneme uğradıktan sonra oradan nasıl selametle geri döneceğimi bilemiyorum ve bunun için ağlıyorum," dedi. "Müslümanlar, Allah'ın yardımı sizinle olsun ve sizi korusun, sizi sağ salim geri döndürsün," dediler. Bunun üzerine İslam'ın o büyük şairi Hazreti Abdullah bin Revaha şu şiirini okumaya başladı. "Fakat ben Rahman'dan mağfiret dilerim. Kanları fışkırtıp köpürden bir kılıç darbesiyle yahut bir kargı saplamasıyla ciğer ve bağırsakları kasıp kavuran bir ölümle sonra kabrime uğrayanlar şöyle desinler: Allah ona doğru yolu göstermiş, o da doğru yolu bulmuş." Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Abdullah bin Revahi'yi uğurlarken şair şu şiiri dinlendiriyordu: "Allah sana olan ihsanını ve yardımını daim kılsın. Musa'ya ihsan ettiği ve yardım olanlara Allah sana olan ihsanını ve yardımını daim kılsın. Musa'ya ihsan ettiği ve yardım olanlara yardım ettiği gibi. Şüphesiz ki ben sende bol hayır gördüm. Allah bilir ki ben keskin görüşlüyüm. Şüphesiz ki sen Allah'ın Resulüsün. Senin hayrından mahrum kalanı kader düşürmüş demektir." İslam'ın bu asil şairiyle ilgili olarak Mute Savaşı'na katılan ve daima şairle beraber olan Hazreti Zeyd bin Erkam radıyallahu anh şunları anlatıyordu: "Ben Abdullah bin Revaha'nın terbiyesi altında bir yetimdim. Kendisi Mute seferine çıktığında beni de devesinin terkisine bindirmişti. Vallahi geceleyin biraz gidince onun şu beyitleri okuduğunu işittim: Ey devem, beni ve yükümü kumluktaki kuyuya vardıktan sonra 4 konak daha götürürsen artık seni başka seferlere çıkarmayacağım. Sen sahipsiz, kendi başına serbest kalacaksın. Ben herhalde geriye, ailemin yanına dönmeyeceğim. Umarım ki şehit olacağım. Müslümanlar geldiler, beni kalmaya iştiyaklı olarak Şam topraklarında bıraktılar. Artık ne hurması kendini göstermiş, yağmur suyuyla sulanan ağaçlar ne de suya kanmış diplerindeki sulanan hurma ağaçları umurumda değildir." Zeyd bin Erkam diyordu ki: "O bu beyitlerin sonuna geldiğinde ben kendimi tutamadım ve ağlamaya başladım. O biraz daha yolculuk yaptıktan sonra devesinden inip iki rekat namaz kıldı. Namazı çok uzundu ama duası namazından da uzundu diyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

İstanbul'da doğdum. Fatih'te sarı güzeldi. Babam Temiz Tahir Efendi diye anılan bir müderristir. Mecburiyetten gittiğim Baytar Mektebi'nden birincilikle mezun oldum. O dönemde babamı kaybettiğim gibi oturduğumuz evde bir yangınla kül oldu. Şiire işte o yıllarda başladım. Daima vatan aşkıyla doluydum. Nerede isyan çıksa oraya koşuyor, batılı devletlerin bize dayattığı Sevr Anlaşması'nın nasıl bir felakete yol açacağını anlatıyordum. Birinci mecliste Burdur milletvekilliği yaptım. Milli mücadele yıllarında Ankara'da Taceddin dergahında yaşadım. İstiklal marşımızı burada yazdım. Onu safahatıma almadım. Sebebi basit. O artık milletimin malı olmuştur. 1925'te Mısır'a gittim. 10 yıl kaldım ve Edebiyat Fakültesi'nde Türkçe müderrisliği yaptım. Çanakkale Destanı'nın şairiyim. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber. Şiirim isyanı da yansıtır, tevekkülü de. Ben Allah'a, annesine naz eden bir çocuk samimiyetiyle inanır, yardımdan umudunu kesmemiş bir yürek saflığıyla diklenirim. Ağzım kurusun, yok musun ey adli ilahi? Cehaletin, tembelliğin, haksızlığın ve ahlaksızlığın daima karşısında oldum. Yaşadığım çağın bütün buhranları, savaşları içinde yüklendiğim ağır sorumluluklara rağmen hep güler yüzlü oldum, ümit var oldum. Mısır'dayken baş gösteren siroz hastalığı vücudumu sardı. İstanbul'da tedavime başlandı fakat günden güne zayıflıyordum. Fransızca konuşup yazan, saatlerce yürüyen, pehlivanlarla güreş tutan, boğazı yüzerek geçen, klasik batı müziğini türküler kadar seven, verdiği her sözde duran, İstiklal Marşı ödülünü almadığı günlerde paltosunu satarak ölen arkadaşının geride bıraktığı çocuklarına da bakan, başkalarının yerine de utanan, 20 yüzlüleri gördükçe 2 yüzlüleri sever oldum diyen, Nazım Hikmet'in Akif inanmış adam dediği adam, Nazm'ın zembereğini kuran adam, ben Mehmet Akif, gönlümün ölümsüz genişliği dışında küçülüyor, ufalıyor, azalıyor, tükeniyordum. Beyoğlu'ndaki Mısır apartmanında safahatımın yeni harflerle yayımlandığını göremeden gözlerimi kapadım. Yıl 1936'ydı. Binlerce elin ucunda bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor dediğim hilaller gibi gökyüzüne bakan avuçlar üzerinde taşınıyordum işte. 3,5 nazma gömülmüş koca bir ömrü heder dediğim hayatımın son yolculuğunda sanki beni Edirne Kapı şehitliğinde bir mezar değil, avuşunu açmış peygamberim bekliyordu.

sevemezdik birbirimizi. Samimi olamazdık. Sen selam alıp vermeyi öğretmeseydin, ısınmazdı kalplerimiz samimiyetle kardeşlerimize. Sen sevmeseydin Hatice'yi, Ayşe'yi, sevemezdik yarimizi. Sevmeseydin Ebu Bekri, dostluk nedir bilemezdik. Sen Fatıma'nın başını okşamasan, nasıl severdik kız çocuklarımızı, nereden bilirdik çocuk kokusunu. Sen merhamet etmeseydin ağladığını gördüğün bir çocuğa, ölmüş kuşu için taziyeye gitmeseydin, nereden bilecektik samimiyetin yalnız insana değil, tüm kainata karşı gösterilebileceğini. Mübarek sırtındayken Hasan ve Hüseyin, secdelere gitmeseydin, yalnız varırdık secdelere. Bilmezdik evlatlarımızla birlikte dua etmeyi, namaza durmayı, çocuk olmayı. Nereden bilecektik aynı anda gözünün nuru namaza da, evlada da samimi olabileceğini. Sen samimiyetle sevdin efendim.

İzni ver toy gecesi, ben de sana daye gelim. El katan da sana meşate, temaşaya gelim. Sen bu mehtap gecesi seyre çıkan bir servi ol. İzni ver, ben de dalınca sürünüp saye gelim. İzni ver, ben de dalınca sürünüp saye gelim.

dünyaya gelim. Sen yatıp cenneti rüyada gören de geceler, ben de cennette bir kuş olam ki o rüyaya gelim. Kıtlık iller yağışı tek, kuruyup gözyaşımız, kuyu eşkinde gerek bir de müsellaya gelim. Sen de sehraya marallar kimi bir çık, nolu ki. Ben de bir seyde çıkanlar kimi sehraya gelim. Allah'ından sen eğer korkmayıp olsan tersa, korkuram ben de dönüp din-i Mesiha'ya gelim. Şeyh-i Sen'an kimi donkuz otarıp illerce, seni bir görmek için mebedi tersaya gelim. Yok senem, anlamadım, anlamadım. Haşa men, bırakım mescidimi senle kelisaya gelim. Gel çıkak Tur-i Tecellaya, sen ol cilve-i Tur, ben de Musa kimi ol Tur-i Tecellaya gelim. Şiirdir Şehriyar'ın şiiri, elinde şemşir. Kim diyer ben böyle bir şiir ile davaya gelim?

Sen yarımın gassidisen, eylem sana çay demişen. Hıyalını gönderiptir, beskimen ah vay demişen. Ah geceler yatmamışım, men sana lay lay demişen. Sen yatalı men gözüme, ulduzları say demişen. Herkes sana ulduz diye, özüm sana ay demişen. Senden sonra hayata men, şirin dise zay demişen. Her gözelden bir gül alıp, sen gözele pay demişen. Senin gün tek batma hıvi, ay batana tay demişen. İndi yaya kış değirem, sabık kışa yay demişem. Yah toyuvu yağda salıp, men deli nay nay demişem. Sonra yine yase batıp, ağları hay hay demişem. Etek dolu derya kimi, gözyaşıma çay demişem. Ömre süren men kara gün, ah

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 20. Cüz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون.

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين.

في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم

أنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله.

0: Muhammed.
1: Ya Resulallah, bir kum tanesi, sıcak ve kavuran bir kum tanesi, bir değil bin çöl aşmak isterdim efendim. Ayağının tozu olan o bir kum tanesine ermek için ve görmek için Mekke'deki siyah gül Kabe'ni, gözlerini ey Resul.

sular gibi çağlar mısın? Aktın yine kanlı yaşım, yollarımı bağlar mısın? Nidem elim ermez yare, bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare, beni bunda eyler misin? Yavı kıldım ben yoldaşı, onulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı, ırmak olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna, sen aşuru gözetirsin. Şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın? Harami gibi yoluma arkırı inen karlı dağ. Ben yârimden ayrı düştüm, sen yolumu bağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut, saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esridi Yunus'un canı, yoldayım illerim hani, Yunus düşte gördü seni, sayrı mısın?

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

Medine, en sevgilinin sevgili yurdu. Medine, güzellikler diyarı, güneşin makberi. Medine, gülleri peygamber kokan şehir. Her yanı bir başka güzel. Hasretle inleyen her aşık ancak sende serinler. Ey sabah rüzgarı, bir gün düşerse yolun semt-i harameyne, selamımı ulaştır cennet bahçesindeki nebi-i muhtereme.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
2: Hayır Çarşısı'na davet. Eslem Der İlim, Yardım ve Dayanışma Derneği olarak 19, 20, 21 Haziran'da düzenleyeceğimiz 100. Yıl Parkı Ulu Camii yanındaki kermesimize sizleri bekliyoruz. Kermesimizin içeriğinde çeyiz, el işi, oyuncak, züccaciye, yöresel ev yemekleri ve pasta çeşitleriyle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. 19, 20, 21 Haziran'da Ulu Camii yanındaki kermesimizde buluşalım.
3: Bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444 322 0444. perayeşilcinar.com.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
6: Evet, kıymetli Davet Radyo dinleyicilerimiz, Nur İklimi programımızın bu haftaki dersini Mesnevi Nuriye'den yapacağız inşallah Mustafa Hocam'la beraber. Buradan başlayacağız, devamında inşallah bitirmeye niyetlendik. Nasip olursa bitirene kadar inşallah okuyacağız.

0: İnşallah.
1: Kıymetli hocam hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Allah razı olsun.
1: Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle inşallah bitirmeye niyet ettik. İnşallah başlayıp bitirelim.
0: Amin.
1: Buyurun hocam.
0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mesnevi-i Nuriye müellifi Bediüzzaman Said Nursi. Bismillahirrahmanirrahim. İtizar. Risale-i Nur külliyatından El Mesnevi-ül Arabi ile muavven büyük üstadın Cihan Baha pek kıymetdar şu eserini de Allah'ın avn ve inayetiyle Arabi'den Türkçe'ye çevirmeye muvaffak olmakla kendimi bahtiyar addediyorum. Yalnız aslındaki ulviyet, kuvvet ve cezaleti tercümede muhafaza edemedim. Evet, o cevheri baha, hakikatlara zarf olacak ne bir harf, ne bir lafız bulamadım. Tercüme lisanı da fikrim gibi nakıs ve kasır olduğundan, o azim imanı ve cesim Kur'ani hakikatlara ancak böyle dar ve kısa bir kisveyi tedarik edebildim. Ne hakkın ve ne hakikatin hatrı kalmış. Fabrika-i dimaiyemin bozukluğundan bu kadarını da müellif-i muhterem Bediüzzaman'ın manevi yardımlarıyla dokuyabildim. Evet, bir tavuk kendi uçuşuyla Şahin'in veya Kartal'ın uçuşlarını taklit ve tercüme edemez. Bu hakikaten aslına uygun ve layık bir tercüme değildir. Pek kısa bir meal, bazen de tay edilmiş, tercüme edememiş. Çok yerlerde yalnız mealini aldım. Bazı yerlerde de tay ettim. Ancak aslındaki hakaikı evladı vatana gösteren küçük bir aynedir. Risale-i Nur müellifinin neseben küçük kardeşi ve 15 sene ondan ders alan Abdülmecid Nursi.
1: Tercüme Abdülmecid Nursi'ye ait.
0: Evet.
1: Nerede yazılmıştı?
0: Van. Üstad Hazretleri'nin ilk dönem eserlerindendir. Van'da, Horhor dönemlerinde yazılmış aslı.
1: Evet.
0: Başlayalım inşallah. Risale-i Nur'un bir nevi Arabi, Mesnevi-i Şerif hükmünde olan bu mecmuanın mukaddemesi 5 noktadır. Birinci nokta, 40-50 sene evvel eski Said ziyade ulûm-u akliye ve felsefiyede hareket ettiği için hakikatül hakaika karşı ehli tarikat ve ehli hakikat gibi bir meslek aradı. Ekser ehli tarikat gibi yalnız kalben harekata kanaat edemedi. Çünkü aklı, fikri, hikmeti felsefiye ile bir derece yaralıydı. Tedavi lazımdı. Sonra hem kalben hem aklen hakikata giden bazı büyük ehli hakikatın arkasında gitmek istedi. Baktı, onların her birinin ayrı cazibedar bir hassası var. Hangisinin arkasından gideceğine tahayyürde kaldı. İmam Rabbani de ona gaybi bir tarzda tevhid-i kıble et demiş. Yani yalnız bir üstadın arkasından git. O çok yaralı eski Said'in kalbine geldi ki, üstad-ı hakiki Kur'an'dır. Tevhid-i kıble bu üstadla olur diye, yalnız o üstad-ı kutsi'nin irşadıyla hem kalbi hem ruhu gayet garip bir tarzda süluka başladılar. Nefsi emmaresi de şukuk ve şüphehatıyla onu manevi ve ilmi mücahedeye mecbur etti. Gözü kapalı olarak değil, belki İmam-ı Gazali radıyallahu an, Mevlana Celaleddin-i Rumi radıyallahu an ve İmam-ı Rabbani radıyallahu an gibi kalp ve ruh ve akıl gözleri açık olarak ehli istirakın akıl gözünü kapadığı yerlerde o makamlarda gözü açık olarak gezmiş. Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun ki Kur'an'ın dersi de irşadıyla hakikate bir yol bulmuş girmiş. Hatta ve fi kulli şeyin lehu ayetun tedullu ala ennehu vahid hakikatına mazhar olduğunu yeni Said'in Risale-i Nur'uyla göstermiş. İkinci nokta, Mevlana Celaleddin Rumi radıyallahu an ve İmam-ı Rabbani radıyallahu an ve İmam-ı Gazali radıyallahu an gibi akıl ve kalp ittifakıyla gittiği için her şeyden evvel kalp ve ruhun yaralarını tedavi ve nefsin evhamından kurtulmasını temine çalışıp lillahil hamd eski Said yeni Said'e inkılap etmiş. Aslı Farisi, sonra Türkçe olan Mesnevi-i Şerif gibi o da Arapça bir nevi mesnevi hükmünde katre, hubab, habbe, zühre, zerre, şemme, şule, lemalar, reşhalar, lasiyemalar ve sair dersleri ve Türkçe'de o vakit nokta ve lemaatı gayet kısa bir surette yazmış. Fırsat buldukça da taab etmiş. Yarım asra yakın o mesleği Risale-i Nur suretinde fakat dahili nefis ve şeytanla mücadeleye bedel, hariçte muhtaç mütehayyirlere ve dalalete giden ehli felsefeye karşı Risale-i Nur geniş ve külli mesneviler hükmüne geçti. Üçüncü nokta, o yeni Said'in münazarasıyla nefis ve şeytanın tam mağlup edilmesi ve susturulması gibi Risale-i Nur dahi yaralanmış talibi hakikatı kısa bir zamanda tedavi ettiği gibi ehli ilhat ve delaleti de tam ilzam ve iskat ediyor. Demek bu Arabi mesnevi mecmuası Risale-i Nur'un bir nevi çekirdeği ve fidanlığı hükmündedir. Bu mecmuanın yalnız dahili nefis ve şeytanla mücadelesi, nefsi emmarenin ve şeytanı cinni ve insinin şüphehatından tamamıyla kurtarıyor. Ve o malumat ise meşhudat hükmünde ve ilmel yakin ise aynel yakin derecesinde bir itminan, bir kanaat veriyor. Dördüncü nokta, eski Said ilmi hikmet ve ilmi hakikatın çok derin meseleleriyle meşgul olması ve büyük ulemalarla derin meseleler üzerinde münazarası ve medresenin yüksek derslerini gören eski talebelerinin fehimlerinin derecesine göre yazması ve eski Said'in de terakkiyat-ı fikriye ve kalbiyesinde yalnız kendisi anlayacak bir surette gayet kısa cümlelerle, gayet muhtasar bir ifadeyle uzun hakikatlara kısa kelimelerle işaret nevinde o mecmuayı yazdığı için bir kısmını en müdakkik alimler de zorla anlayabilir. Eğer tam izah olsaydı Risale-i Nur'un mühim bir vazifesini görecekti. Demek o fidanlık mesnevi, turuk-u hafiye gibi enfüsi ve dahili cihetinde çalışmış, kalp ve ruh içinde yol açmaya muvaffak olmuş, bahçesi olan Risale-i Nur, hem enfüsi hem ekseri cihetinde turuk-u cehriye gibi afaki ve harici daireye bakıp marifetullah'a geniş ve her yerde yol açmış. Adeta Musa aleyhisselamın asası gibi nereye vurmuş ise su çıkarmış. Hem Risale-i Nur, hükema ve ulemanın mesleğinde gitmeyip, Kur'an'ın bir icaz-ı manevisiyle her şeyde bir pencere-i marifet açmış. Bir senelik işi bir saatte görür gibi Kur'an'a mahsus bir sırrı anlamıştır ki bu dehşetli zamanda hadsiz ehli inadın hücumlarına karşı mağlup olmayıp galebe etmiş. Beşinci nokta, eski Said'in yeni Said'e inkılap etmesi zamanında yüzer ilimlerle alakadar binler hakikatlar ayrı ayrı birer risaleye mevzu olacak kıymetteyken, o Said telif ederken meselelerin başında i'lem, i'lem, i'lemlerle her bir hakikati ki bir risale olacak derecede ehemmiyetliyken birkaç satırda, bazen bir sayfede, bazen bir iki satırda zikrediyorlar. Adeta her bir eylemler bir risalenin şifresidir. Hem eylemler birbirine bakmayarak muhtelif ilimlerin ve hakikatların fihristeleri hükmünde yazıldığından o mecmuayı okuyanlar bu noktaları nazara alıp itiraz etmesinler. Said Nursi radıyallahu anh.
1: Lemalar, Türkçe Risale-i Nur'un 22. sözüyle aynı mealdedir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu haliku kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vekil. لَهُ مَقَالِتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ مَا مِنْ طَابَّةٍ إِلَّا هُ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا. Ey daire-i esbaptan zuhur eden işleri, hadiseleri esbaba isnat eden gafil, cahil. Mal sahibi zannettiğin esbab, mal sahibi değillerdir. Asıl mal sahibi, onların arkasında iş gören kudret-i ezeliyedir. Onlar ancak o kudretten gelen hakiki tesirleri ilan ve neşretmekle muvazzaftırlar. Demek daire-i esbab hükümetin kalem dairesi hükmündedir ki yukarıdan gelen emirlerin tebliğatı o daireden yapılıyor. Çünkü izzet ve azamet perdeyi iktiza eder. Tevhid ve celal dahi şirketi reddeder, tesiri esbaba vermiyor. Evet, Sultan-ı Ezeli'nin memurları vardır ama icraatçıları değillerdir ki saltanat ve rububiyetinde ortak olsunlar. Ancak o memurların vazifesi dellallıktır ki kudretin icraatını ilan ediyorlar. Veya o memurlar nazır müşahitlerdir ki gördükleri evamir-i tekviniyeye karşı yaptıkları itaat ve inkiyat ile istidatlarına göre bir nevi ibadet yapmış olurlar. Demek esbab ancak ve ancak kudretin izzetini, rububiyetini, haşmetini izhar için vaz edilmiş bir takım vasıtalardır. Yoksa kudretin acz ve ihtiyacı için muavenet eden yardımcı değillerdir. Beşer sultanlarının memurları ise sultanların ihtiyaç ve aczlerini def için tayinlerine zaruret hasıl olan yardımcı ve ortaklarıdır. Binaenaleyh Allah'ın memurlarıyla insanın memurları arasında münasebet yoktur. Yalnız gafil ve cahil olan hadiselerde ve vukuattaki hikmetleri, güzellikleri göremediklerinden Cenab-ı Hak'tan şekva ve şikayetlere başlarlar. İşte o şekva ve şikayetlerin hedefini değiştirmek için esbab vaz edilmiştir. Çünkü kusur onlardan çıkıyor. Onların kabiliyetsizliğinden ileri geliyor. Bu sırra bir misal latif suretinde bir temsili manevi rivayet ediliyor ki Hazreti Azrail aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a demiş ki kabz-ı ervah vazifesinde senin ibadın benden şekva edecekler, benden küsecekler. Cenab-ı Hak lisan-ı hikmetle ona demiş ki seninle ibadımın ortasında musibetler, hastalıklar perdesini bırakacağım. Ta şekvaları onlara gidip sana küsmesinler. Evet, nasıl ki hastalıklar perdedir, ecelde tevehhüm olunan fenalıklara mercidirler ve kabz-ı ervahta hakiki olarak hikmet ve güzellik Hazreti Azrail aleyhisselamın vazifesine mütealliktir. Öyle de Hazreti Azrail aleyhisselam da bir perdedir. Kabz-ı ervah da zahiren merhametsiz görünen ve rahmetin kemaline münasip düşmeyen bazı halata merci olmak için o memuriyete bir nazır ve kudret ilahiye bir perdedir. Evet, izzet ve azamet ister ki esbab perdedarı desti kudret olan aklın nazarında, tevhid ve celal ister ki esbab ellerini çeksinler tesiri hakikiden. Tenbih: arkadaş, tevhid iki çeşit olur. Birisi amiyane tevhiddir ki Allah'ın şeriki yok ve bu kainat onun mülküdür der. Bu kısım tevhid sahiplerinin fikirce gaflet ve delalete düşmeleri korkusu vardır. İkincisi hakiki tevhiddir ki Allah birdir, mülk onundur, vücut onundur, her şey onundur der. La yetezelzel bir itikada sahiptirler. Bu kısım tevhid sahipleri her şeyin üstünde Cenab-ı Hakk'ın sikesini görür ve her şeyin cephesinde bulunan mühürünü, damgasını okur ve bu sayede huzuri bir tevhid melekesi maliki olurlar ki delalet ve evhamın taarruzundan kurtulurlar. Kur'an-ı Hakim'den istifade ettiğimiz ikinci kısım tevhidin birkaç mertebelerini birkaç lemma zımnında izah edeceğiz. Birinci lemma: Bakınız, her bir masnunun yüzünde öyle bir sikke vardır ki ancak her şeyi halk eden halka mahsustur. Ve her bir mahlukun cephesinde öyle bir hatem vurulmuştur ki her şeyi yapan saniyeden mağda kimsede o hatem bulunmaz. Ve kudretin neşrettiği mektuplarından her bir mektubun ahirinde taklidi kabil olamayan öyle bir turra vardır ki ancak sultan-ı ezel ve ebede hastır. O gibi sikkelerden yalnız hayat üzerinde parlayan sikke-i icaza bakınız ki hayat ile bir şeyden pek çok şeyler husule gelir, icat edilir ve pek çok şeyler dahi bir şey vahide emri Rabbani ile inkılap ederler. Mesela su bir şey vahid iken pek çok uzuvlara, cihazlara Allah'ın izniyle menşe olur, icat edilirler ve mideye giren pek çok muhtelif yemekler ve meyvelerden Halık-ı Teala tek bir cismi icat eder, tek bir cisim husule getirir. İşte kalp, akıl, şuur sahibi olan bir adam bu ciheti düşünürse anlar ki bir şeyden çok şeyleri icat edip çıkartmak ve çok şeyleri bir şeye tahvil etmek ancak her şeyi halk eden ve her şeyi yapan saniye mahsus bir sikkedir. İkinci lemma, sayısız hatemlerden canlı mahlukata vaaz edilen hayat hatemine bakınız. Evet, canlı bir mahluk camiyeti itibariyle kainata küçük bir misaldir. Şecere-i aleme güzel ve tatlı bir meyvedir. Kevn ve vücuda bir nüvedir ki Cenab-ı Hak o nüvede pek çok alemlerin örneklerini derc etmiştir. Sanki o zihayat gayet hakimane, muayyen nizamlar ile bütün vücutlardan sağılmış bir katre veya bir noktadır. Bu itibarla bir zihayatı halk etmek, bütün kainatı yedi tasarrufuna alan Cenab-ı Hak'tan maada hiçbir şeye isnat edilemez. Evet, aklı bozulmayan bir şahıs teemmülü neticesinde anlar ki mesela bal arısını pek çok şeylere fihriste yapan ve kitab-ı kainatın ekser mesailini insanın mahiyetinde yazan ve incir nüvesinde incir ağacının programını derc eden ve insanın kalbini binlerce alemlere örnek ve pencere yapan ve beşerin kuvve-i hafızasında tarihi hayatını taallukatıyla beraber yazan ancak ve ancak her şeyi yaratan Halık olabilir. Ve böyle bir tasarruf yalnız ve yalnız Rabbül Alemine mahsus bir hatemdir. Üçüncü lemma. Cenab-ı Hakk'ın canlı mahlukata bastığı hayat hateminin gayri mütenahi nakış ve keyfiyetlerinden bir numuneyi göstereceğiz. Şöyle ki, nasıl ki suyun katrelerinden, şişenin parçalarından tut, seyyar yıldızlara kadar şeffaf veya şeffaf gibi her şeyde şemsin cilvelerinden şemse mahsus bir turra, bir cilve bulunur. Kezalik şems-i ezelinin de bütün canlı mahlukatta ihya ve nefi hayat cihetiyle bir tecelli ehadiyeti vardır ki bütün esbab iktidar ve ihtiyar sahibi oldukları farz edilse dahi o sikkenin ne mislini ve ne taklidini ne münferiden ve ne müştemian yapmaktan acizdirler. Buna binaen şeffaf şeylerde görünen o timsaller şemsin timsali olup şemsten o şeffaf şeylere inkas etmiş olduklarını hükmedilmediği takdirde o sayısız katrelerde ve zerrelerde her birisinde hakiki bir şemsin maddesiyle mevcut bulunduğuna hükmetmek lazım gelir. Kezalik şems-i ezelinin şualar menzilesinde olan tecelli esmasının noktayı merkeziyesi olan hayat şems-i ezeliye isnat edilmediği takdirde bir sineye, bir çiçeğe varıncaya kadar her bir zihayatta nihayetsiz bir kudret, muhit bir ilim, mutlak bir irade gibi vacibül vücuttan maada hiçbir şeyde vücudu mümkün olmayan sair sıfatların mevcut olmasına cahilane, ahmakane, gülünç bir batıl hüküm lazım gelir. Ve aynı zamanda şu batıl hükümle her bir zerreye ve her bir sebebe bir uluhiyet mutlakayı isnat etmekle sayısız şerikleri ispat etmek mecburiyeti hasıl olur. Mahaza tohum olacak bir habbe veya bir çekirdekteki garip, acip muntazam vaziyete bakınız ki o habbe tohumu olacak cismin bütün eczasıyla münasebettar olduğu gibi nef'iyle yani ebnai cinsiyle de ve bütün mevcudat ile de münasebetleri vardır. Ve onlara karşı o münasebetleri nispetinde vazifeleri vardır. Eğer o tohumcuk habbenin kadir-i mutlaktan nispeti kesilip kendi nefsine isnat edilirse yani kendi kendine olmuş denilirse her bir tohumda her şeyi görecek bir gözün ve her şeye muhit bir ilmin bulunmasını itikad etmek lazım gelir. Bu ise sabık temsilde her bir şeffaf zerrede hakiki bir şemsin vücudunu iddia etmek gibi gülünç bir hamakattır. Kıymetli hocam, vaktimizin sonuna geldik. Çok hızlı geçti. Nasıl olduğunu da anlamadım.
0: Evet.
1: Kaptırmışız kendimizi de. Bugünkü dersimiz inşallah burada nihayet buldu. Haftaki dersimize inşallah yine beraber olup devam ederiz. Allah nasip ve müyesser ederse.
0: Amin.
1: Cenab-ı Hak okuduklarımızı anlamayı, anladıklarımızı da hayatımıza tatbik edebilmeyi ve onlarla yaşayıp onlarla ölmeyi nasip ve müyesser eylesin inşallah.
0: Amin. Amin.
1: Bu eserleri de hususen bütün gençlerimizin okumasını Cenab-ı Hak nasip ve müyesser eylesin.
0: Amin.
1: Özellikle şu zamanda yetişen gençlerimizin okumasını nasip etsin diye dua edelim inşallah. Bu dar vakitte Cenab-ı Hak kabul eylesin.
0: Amin.
1: Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahum ve da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin lillahil teala'l fatiha.
2: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
3: Özbal Boya günün sözünü sunar.

Doğrulukla yalancılık kalpte şiddetli bir kavgaya tutuşurlar. Birisi diğerini kalpten kovuncaya kadar kavgaları devam eder. Malik bin Dinar radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

bütün dünyaya küskündü. Dün akşam pek bunalmıştı. Nihayet bir zaman kırlarda gezmiş, köyde kalmıştı. Şehirden kaçmak isterken sular zaten kararmıştı. Pek ıssız bir karanlık sonradan vadiyi sarmıştı. Işık yok, yolcu yok, ses yok. Bütün hilkat kesilmişler. Bu istirakı tek bir nefha olsun etmiyor ihlal. Muhitin hali insaniyetin timsalidir sandım. Dönüp maziye tırmandım. Ne hicranlar, neler andım. Taşarken haşrolup beynimden artık bin müselsel yad, zalamın sinesinden fışkıran memdud bir feryat. O müstarak, o durgun mecdi naya öyle coşturdu ki vadiden bütün yer yer eninler çağlayıp durdu. Ne muhriknameler yara, ne mevca mevc demlerdi. Ağaçlar taşlar ürpermişti, yuya suri mahşerdi.

Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdim. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin? O zümrüt tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun. Bugün bir yemyeşil vadi, yarın bir kıpkızıl gülşen. Gezersin hanumanın şen, için şen, kainatın şen. Hazansız bir zemin isterse şayet ruh-ı serbazın, ufuklar, budi mutlaklar, bütün mahkumu pervazın. Değil bir kayda, sığmazsın, kanatlandın mı ebada, hayatın en muhayyel gayedir ahrara dünyada. Neden öyleyse matemlerle eyyamın perişan? Niçin bir damlacık göğsünde bir umman hürüşandır? Hayır, matem senin hakkın değil, matem benim hakkım. Asırlar var ki aydınlık nedir hiç bilmez afakım. Teselliden nasibim yok, hazan ağlar baharımda. Bugün bir hanumansız serseriyim öz diyarım.

Ne hüsrandır ki şarkın ben vefasız, kansız evladı. Serapa garba çiğnettim de çıktım haki ecdadı. Hayalimden geçerken şimdi fikrim her cümerç oldu. Selahaddin-i Eyyubilerin, fatihlerin yurdu. Ne zillettir ki nakus inlesin beyninde Osman'ı. Ezan sussun, fezalardan silinsin yadı Mevlan'ı. Ne hicrandır ki en şevketli bir mazi serab olsun. O kudretler, o satvetler harab olsun, türab olsun. Çökük bir kubbe kalsın mabedinden yıldırım hanın. Şenaatlerle çiğnensin muazzam kabri Orhan'ın. Ne haybettir ki vahdetgâh-ı dinin devrilip taş taş sürünsün şimdi milyonlarca mevasız kalan dindaş. Yıkılmış hanumanlar yerde işkenceyle kıvransın. Serilmiş gövdeler binlerce, yüz binlerce doğransın. Dolaşsın sonra İslam'ın haremgâhında namahrem. Benim hakkım, sus ey bülbül, senin hakkın değil.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akarib, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum.

kayboldu. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karif sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size.

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Hayır Çarşısı'na davet. Eslem Der İlim, Yardım ve Dayanışma Derneği olarak 19, 20, 21 Haziran'da düzenleyeceğimiz 100. Yıl Parkı Ulu Camii yanındaki kermesimize sizleri bekliyoruz. Kermesimizin içeriğinde çeyiz, el işi, oyuncak, züccaciye, yöresel ev yemekleri ve pasta çeşitleriyle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. 19, 20, 21 Haziran'da Ulu Camii yanındaki kermesimizde buluşalım.

Hayır Çarşısı'na davet. Hayır Çarşısı'na davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Evşenül Kebir.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ve es'eluke bi esmaike ya kâşifu ya fârid, ya fâtihu ya nâsir, ya dâminu ya âmir, ya nâhi ya recâ, ya murtecâ, ya azîmer recâ. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.
1: Allah'ım, senin isimlerinle sana dua ederek yalvarıyorum. Ey belaları gideren, ey sıkıntılılara nefes aldırtan, ey kapalı kapıları açan, ey yardım ve destek veren, ey kefaletini alan, ey emriyle terbiye eden, ey yasaklarıyla insanları muhafaza eden, ey insanlara umut olup şevk verip çalıştıran, ey insanların yanlışlarının giderilmesi için umdukları merci olan, ey ümit oluşu büyük olan, insanları büyük ümitler uğruna çalıştıran, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya

0: Ey zayıflerin yardımcısı, ey fakirlerin hazinesi, ey gariplerin sahibi, ey dostların yardımcısı, ey düşmanların kahredicisi, ey gökleri yükselten, ey belaları kaldıran, ey velilerin yoldaşı, huzur vereni, ey takva sahiplerinin sevgilisi, ey zenginlerin mabudu. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya evvele kulli şeyin vâhireh. Ya ilahe kulli şeyin ve sâni'ah. Ya râzika kulli şeyin ve hâlikah. Ya fâtira kulli şeyin ve melîkeh. Ya kâbida kulli şeyin ve bâsitah. Ya mubdi'e kulli şeyin ve mu'ide. Ya musebbibe kulli şeyin ve mukaddire. Ya murabbiye kulli şeyin ve mudebbire. Ya mukevvire kulli şeyin ve muhavvile. Ya muhyiye kulli şeyin ve mumite. Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman. Halisna minen nar.
0: Ey her şeyin evveli ve ahiri olan, ey her şeyin ilahı ve sanatkarı, ey her şeyin razıkı ve halıkı, ey her şeyin yaratıcısı ve sultanı, ey her şeyi daraltan ve genişleten, ey her şeyi ilk defa yaratan ve sonra tekrar iade eden, ey her şeye gerekli sebepleri yaratan ve planlayan, ey her şeyi terbiye ve idare eden, ey her şeyi döndüren ve değiştiren, ey her şeyi dirilten ve öldüren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey yad edenlerin ve yad edilenlerin en hayırlısı. Ey şükredenlerin ve şükredilenlerin en hayırlısı. Ey övenlerin ve övülenlerin en hayırlısı. Ey şahitlerin ve şahit olunanların en hayırlısı. Ey çağrılanların ve çağıranların en hayırlısı. Ey cevap verenlerin ve cevap verilenlerin en hayırlısı. Ey ünsiyet verenlerin ve kendisiyle ünsiyet edilenlerin en hayırlısı. Ey bütün dostların ve meclis arkadaşlarının en hayırlısı. Ey bütün maksut ve matlupların en hayırlısı. Ey sevenlerin ve sevinenlerin en hayırlısı. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

Ey kendisinden isteyenlere cevap veren, ey kendisine itaat edenlerin sevgilisi olan, ey kendisini sevenlere yakın olan, ey kendisini arzulayanları çok iyi bilen, ey kendisine ümit besleyenlere iyilik veren, ey kendisine isyan edenlere yumuşak davranıp hemen cezalandırmayan, ey yumuşaklığında hikmetli davranan, ey hükmünde büyük olan, ey azametinde merhametli olan, ey ihsan ve ikramlarında kadim, sonsuz olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senin isimlerine dayanarak sana yalvarıyorum. Ey her şeyin sebeplerini hazırlayan, ey eşyayı güzel neticeler verdirmeye yaklaştıran, ey eşyayı kötü durumlardan saklamak için kollayan, ey eşyanın kötü durumlarını da hayra çeviren, ey eşyayı planlayan, onlara doğru hedef veren, ey tertipleyen, her şeyde mertebeler koyan, eşyayı o mertebelerden geçiren, ey varlıkların yoluna devam etmeleri için onlara şevk ve rağbet veren, ey onların vaziyetlerini onlara bildiren, hatırlatan, ey bu minvaller üzere oluşturan, ey bütün bu işleriyle beraber kendisi çok yüce ve mukaddes olan, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur, sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men la yuşgiluhu sem'un an sem'in, ya men la yemne'uhu fi'lun an fi'lin. يا من لا يلهيه قول عن قول يا من لا يغلطه سؤال عن سؤال يا من لا يبرمه إلحاح الملحين يا من شرح بالإسلام صدور المؤمنين يا من أطاب بذكره قلوب المخبتين يا من لا يغيب عن قلوب المشتاقين يا من هو غاية مراد المريدين يا من لا يخفى عليه شيء في العالمين سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.
0: Ey bir şey dinlemesi, onu başka şeyler dinlemekten meşgul etmeyen, ey bir iş yapması, onu başka işler yapmaktan men etmeyen, ey bir söz onu başka sözlerden oyalamayan, ey insanların ona dilenmeleri ve sormaları, onun da onlara cevap vermesi onu yanlışa itmeyen, ey ısrarcıların ısrarı kendisini bıktırmayan, ey İslam ile müminlerin göğüslerine ferahlık veren, ey huşu ve huzur duyanların kalplerini zikriyle sevindiren, ey aşıkların kalplerinden kaybolmayan, ey müritlerin nihai hedefleri olan, ey alemlerde hiçbir şey ona gizli kalmayan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya

0: Ey ilmi ezeli olan, ey vadi doğru olan, ey lütfu zahir ve açık olan, ey emr ve iradesi üstün olan, ey kitap ve kanunu muhkem, sağlam olan, ey kaza ve kaderi gerçekleşen, ey Kur'an'ı şerefli ve yüce olan, ey mülkü ve saltanatı ebedi olan, ey fazl ve ihsanı daimi olan, ey arş ve memleketi büyük olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey sahiplerin terbiye edenlerin sahibi, ey kapıları açan, ey sebeplerin asıl sebebi, ey hasenat ve sevapları veren, ey doğruları ilham eden, ey bulutları inşa eden, ey cezası şiddetli olan, ey hesabı seri olan, ey dönüş ona olan, ey günahları silen, tevbeleri kabul eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senin isimlerin ile sana yalvarıyorum. Ey bizi terbiye eden, bize sahip çıkan, ey mabudumuz olan, ey efendimiz, malikimiz olan, ey bizim sahibimiz olup bizi azat eden, ey bize yardım ve destek veren, ey bizi koruyan, ey bize güç ve kudret veren, ey bize rızık veren, ey yol gösterişimiz olan, ey bizi sıkıntı ve felaketlerden çekip kurtaran, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahümme Rabbena khallisna ve ecilna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Allahümme Rabbena khallisna ve ecilna ve neccina minen nar ve min kulli nar. وعافنا واعف عنا وأدخلنا الجنة دار قدسك مع الأبرار بعفوك يا مجير بفضلك يا غفار وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله بسم الله حسبي الله لا إله إلا الله شهد الله قل هو الله ما شاء الله ربي الله تبارك الله تعالى الله توكلت على الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين.
0: يا الله يا ربيمز sen bizi ateşten cehennemden halas eyle kurtar necat ver bize afiyet ver bizi affet iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy ey kurtaran ey günahları affeden, ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor. 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 51 011 98 99 0551 011 98 99.
1: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27 47 80 0534 716 20 27.

0: Hayır Çarşısı'na davet. Eslem Der İlim, Yardım ve Dayanışma Derneği olarak 19, 20, 21 Haziran'da düzenleyeceğimiz 100. Yıl Parkı Ulu Camii yanındaki kermesimize sizleri bekliyoruz. Kermesimizin içeriğinde çeyiz, el işi, oyuncak, züccaciye, yöresel ev yemekleri ve pasta çeşitleriyle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. 19, 20, 21 Haziran'da Ulu Camii yanındaki kermesimizde buluşalım.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli dinleyicilerimiz, Bir Hadis Bahçesi programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala birlikteliğimizi hayırlara vesile kılsın. Okuyacağımız hadisi şerifleri güzel bir şekilde hayatımıza tatbik etmeyi Cenab-ı Allah bizlere nasip eylesin ve kolay kılsın. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttakullaha ve'adilu fi evladikum. Allah'tan sakının, Allah'tan korkun. Ondan nasıl korkulması, sakınılması gerekiyorsa o şekilde sakının ve korkun. Onun emirlerini yerine getirin ve yasaklarından da uzaklaşın. Ve dini yaşama noktasında, Allah ve Resulünün emirlerini yaşama noktasında hassas davranın, onları gücünüz yettiği ölçüde uygulamaya çalışın. Ve devamen ve adilu fi evladikum ve evlatlarınız noktasında, evlatlarınız içinde de adaletle davranın. Allah-u Teala insana evlat vermiştir. Bu evlatlar da insan için bir imtihandır. Yani sizler evladınızla imtihan olursunuz, evlatlarla sizlerle imtihan olur. Bu nedenle dinimiz bir ölçü getiriyor ve diyor ki sizin ne kadar çocuğunuz varsa o nispette adaletli davranacaksınız. Çocuklarınız arasında adil olacaksınız. Birine bir şey verdiğiniz zaman diğerine de vereceksiniz. Birine bir şey aldığınız zaman diğerine de alacaksınız. Diğerini öpseniz bile o birini de öpeceksiniz. Diğerine bir güzel söz söylediğinizse diğerine de o birine de söyleyeceksiniz ki alimlerimiz işi bu noktaya kadar getirmişler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahabelerden birisi kendi oğluna bir bahçeyi hediye veriyor. Tabi diğer çocukları da var ama kalkıyor bu bahçeyi bir tane oğluna veriyor, çocuğuna veriyor. Karısı da diyor ki bunu verdiysen git Resulullah'a, Resulullah buna şahitlik yapsın. Resulullah'ın huzurunda bunu söyle, belirt. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buna şahitlik yapsın diyor. Ve adam geliyor çocuğuna malı verdiğini peygamberimizin huzurunda söylüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle soru yöneltiyor. Diyor ki buna bu malı verdin. O da diyor evet verdim. Peki diğer çocuklarına da verdin mi? O da diyor hayır vermedim. Peygamberimiz ona hitaben diyor ki bu olmaz. Sen bir haksızlık yapıyorsun. Üstelik bu haksızlığa böyle bir duruma da beni şahit tutmaya çalışıyorsun diye o kişiye tepki gösteriyor ve çocuklarınız arasında

0: da adil davranın, adaletli olun diye buyuruyor. Bu nedenle çocuklar arasında adil davranmak, ulema bu hadislerden yola çıkarak müçtehit imamlarımız diyor ki vaciptir, farzdır. Yani bir baba anne çocuklarına her noktada adil davranacak, eşit davranacak. Birine bir şey veriyorsa diğerine de verecek, birine bir yardımda bulunuyorsa aynı şekilde diğerine de yardımda bulunacak. İmam-ı Azam Hazretleri sadece şöyle bir görüş belirtiyor. Eğer diyor çocuğun birisi çok ahlaksızsa, aldığı parayı, hediyeleri kötü yollarda harcıyorsa ve baba da bunu biliyorsa o zaman diyor o çocuğa vermeyebilir. Ama bunun dışında her halükarda ne yapacak? Çocuklar arasında eşit davranacak, eşit muamelede bulunacak ve eşit bir şekilde malı onlara vermeye çalışacak. Birine yardım ediyorsa diğerine de yardım edecek veya en azından oğlum bunun durumu böyleydi, bir sıkıntıdaydı, mecbur kaldık ama ileriki bir dönemde biz sana da bunu vereceğiz demek suretiyle onun da gönlünü almaya çalışmalıdır. Yoksa nedir? Büyük bir günaha girmiş olur kimse. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özellikle işte ne buyuruyor? Diyor çocuklarınız arasında adil olacaksınız, adil davranacaksınız. Bu ölçüyü getiriyor. Üstelik şunu da ekliyor. Evlatlarınızın hangisinin daha hayırlı olacağını da bilemezsiniz. İnsan bir çocuğunu çok sever, diğerlerine göre onu çok ayırır ama gelecekte hangisinin daha hayırlı olacağı bilinmez. Bu nedenle hepsine eşit muamele yapmayı emrediyor. Gerçekten de insan bilemiyor. Bakıyorsunuz çok iyi bir çocuğu zamanla değişebiliyor. Çok kötü olan bir çocuk da zamanla değişerek babasına saygı gösteriyor. Ve tarihte birçok misaller var. Birçok alimin çocukları belli bir süre babalarının yolunda gitmemişler. Babalarına karşı hürmet göstermemişler, saygı göstermemişler. Dini yaşantıda çok zayıf kalmışlar. Hatta kötülük de yapmışlar, kötü durumlara da düşmüşler. Fakat belli bir zamandan sonra hidayeti bulmuşlar, ıslah olmuşlar ve diğer kardeşlerinden daha üstün bir seviyede gelmişler. Bu nedenle Peygamberimiz söylüyor. Hangisinin daha hayırlı olacağını da siz bilemezsiniz. Size düşen nedir? Adil davranmak, adaleti yerine getirmek, çocuklarınız arasında fark gözetmemek. Ha gözetirseniz de neticede bir imtihana tabi tutulursunuz. Bakıyorsunuz Hazreti Yakup Yusuf Aleyhisselam'ı diğer çocuklarına rağmen çok seviyor. Ona karşı sevgisi daha büyük. Neticede ne yapıyor? Onunla da imtihan oluyor. Bu da Allahu Teala'nın bir lütfudur. Allahu Teala evlatlarımız da bizi imtihan etmesin. Aynı şekilde bizleri ana ve babalarımızla da imtihan etmesin. Biz ana ve babalarımıza iyi davranan insanlardan olalım. Evlatlarımız da aynı şekilde bize iyi davranan, saygı gösteren, bizi seven evlatlar olsun. Ne onlar kötü olsun, ne biz kötü olalım, ne onlar bizim yüzümüzden azap görsün, cehenneme atılsın, ne de biz onların yüzünden azap görelim, cehenneme atılalım. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttegullah, Allah'tan korkun, vikayi ehli olun, Allah'a karşı saygılı davranın, Allahu Teala'nın emirlerini yerine getirin. Vesilu erhamekum ve rahimleri de sıla-i rahmi yapın, yerine getirin. Akrabayı ziyaret edin, akrabanın hak ve hukukunu gözetin, onlarla alakayı kesmeyin. Bakıyorsunuz dinimiz ne yapmıştır? Her şart altında akrabayla iyi geçinmeyi emretmiştir. Ve imanı emrediyor, Allah'a şirk koşmayın diyor. Sonra anne babaya itaati emrediyor, iyilik yapmayı emrediyor. Ve akabinden ne yapıyor? Akrabaya karşı hürmet etmeyi, akrabaya karşı iyilik yapmayı bizlere emrediyor ki dünyada da diyor en çabuk cezası verilecek günah nedir? Anne babaya isyankar davranmak, kötü davranmak ve bununla birlikte akrabayla ilişkiyi kesmek. Hele günümüz şartlarında yaşadığımız dönemde akrabalık bağları kopmuş. Kimsenin kimseden haberi yok. Kimsenin kimseye yardım ettiği yok. Böyle kötü bir duruma gelinmiş. Demek ki insanların başına gelen bu sıkıntılar da biraz da ondan kaynaklanıyor. Bu nedenle hepimiz başımızı iki elimizin arasına alacağız. İyice düşüneceğiz. Biz anne babamıza karşı görevimizi yapıyor muyuz? Biz komşularımıza karşı görevlerimizi yerine getirebiliyor muyuz? Biz akrabalarımıza karşı görevlerimizi yerine getirebiliyor muyuz diye düşünecek ve eğer yapmıyorsa bir muhasebeden sonra ilgi ve alakayı gösterecek. Yani bu illa ona para vermek değil, illa ona bir maddi yardımda bulunmak değil. Nedir? Onunla konuşursun, selam verirsin, hal hatır sorarsın, derdiyle dertlenirsin, ona bir konuda yardımcı olursun, yol gösterirsin veya yapılacak bir işine katkıda bulunursun. Senden nasihat isterse nasihatte bulunursun veya en azından bizim aramızda bir akrabalık bağı var, bir birlikteliğimiz var. Ben senin arkandayım demek suretiyle de ne yapılmış olur? Bu bağ devam etmiş olur. Hele günümüz şartlarında biliyorsunuz bu iletişim aletleri ilerlemiştir. Yani hepimiz bir telefonu açıp nasılsın, iyi misin, ne var, ne yok, sağlığın nasıl diyebiliriz. Yani bundan da aciz değiliz. En azından bunu yapalım. Ama görüyoruz ki insanlar bundan da aciz. Bunu bile yapmak istemiyorlar. Vay bu insanların haline. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Allah'tan korkun, takva olun ve sıla-i rahmi yerine getirin. Allah-u Teala ona Rahim ismini vermiş. Öyle önemli bir şey. فَاِنَّهُ اَبْقَى لَكُمْ فِي الدُّنْيَا Bu dünyada sizin için daha kalıcıdır. Hem itibarınız artar, hem dünya bir tarla olduğundan dolayı ahirete yönelik bir ekim yapılmış olur. Ve akrabalık bağı gözetilmek suretiyle Rahman'ın rızası kazanılmış olur, bolluk ve bereket olur. Bu konuda birçok hadis-i şerifler var. İnşallah yeri geldiği zaman o hadis-i şerifleri de anlatmaya çalışacağız ki çünkü sıla-i rahim arşa tutunmuş. Ne diyor? Allah'ım beni gözeten sen de gözet diyor. Bu nedenle sıla-i rahim gözetildiği zaman kişi fayda görür. Ve diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyadaki faydasını gösteriyor. Ebqa leküm fid dünya. Dünyada daha kalıcıdır, bakidir. Ve hayrul leküm sizin için daha hayırlıdır. Fil ahireti, ahirette de daha hayırlıdır. Niye? Çünkü önemli olan zaten ahirettir. Bu dünyada her şey gelip geçer. Fakat kalıcı olan, baki olan, bizi kurtaracak olan da ahirettir. Demek ki sıla-i rahimi devam ettirmek, onu koparmamak, akrabayla ilişkileri devamlı güçlü tutmak, onlarla ilgilenmek, onlarla alakadar olmak, onların bir sıkıntısı varsa yerine getirmek, hepsi nedir? Dünyada insana bolluk verir. Hem itibarı olur insan olarak, ayrıca da mal yönünden, maddiyat yönünden de güçlü kılar. Çünkü Allah-u Teala verene verir. Vermeyen bir insanın da elinden alır. Bu nedenle hiçbir zaman kişi akrabasını hor görmemeli, kendisine yük görmemeli ve akrabasıyla ilişkilerini devam ettirmeli. Adamın birisi bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyor ve diyor ki ey Allah'ın Resulü benim akrabalarım var. Ben onlara iyilik yapıyorum, onlar bana kötülük yapıyor, bana zulmediyor. Ben onlara gidiyorum, onlar bana gelmiyor. Yani ne yapsam onlara yaranamıyorum ve onlar bana her zaman kötülük içerisinde bulunuyor. Peygamberimiz ne diyor? Onlar sana kötülük yapsa da sen onlara iyilik yap. Onlar gelip seni ziyaret etmezse bile sen git onları ziyaret et. Bağı koparma. Bu nedenle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim huzur içinde yaşayacağımız yolları gösteriyor, öğretiyor. İşte bu yollardan birisi de ne diyor? Sıla-i rahmi kesmeyin. Sıla-i rahim kesildiği zaman, büyük aile koptuğu zaman kişiler ne yapıyor? Küçülüyor. Küçüldükçe fertlerde güven duygusu azalıyor. Güven duygusu azalan fertler çabucak yıkılıyor. Olaylar karşısında arkası yok, yardımcısı yok, desteği yok. Kendi içime çekilirim, ne yaparsam yaparım diyor ama zamanla da olaylar karşısında, yaşantı karşısında, çünkü insan sosyal bir varlıktır. Yani insanlara ihtiyacı vardır. En çok ihtiyaç duyulan da nedir? Yakından başlar. Çocuk kardeşi yok, çocuğun amcası yok, çocuğun dayısı yok, çocuğun teyzesi yok, çocuğun şuyu yok, bu yok. Herkesten kopmuş, soyutlanmış. Bu çocuk nasıl olacak? Nasıl yetişecek? Topluma nasıl bakacak? Ama aile birlikteliği olunca, herkes bir araya gelince, dertleşince, birlik ve beraberlik olunca ne oluyor? İnsana ayrıyeten farklı bir güç geliyor, kuvvet geliyor ve hayata daha güzel bakıyor. Kendinden emin bir tavır içerisinde bu şekilde gidiyor. Ama Zaten manevi yönde zayıf olan insan bir de böyle akraba yönünden zayıf olunca daha da bunalımların içerisine giriyor. Ve hatta şöyle bir hikaye anlatırlar. Adamın birisini dövmüşler. Dövdükten sonra adam bir köşeye oturmuş, ağlıyormuş ve diyormuş ki ah arkam, ah arkam, ah arkam. Neyse adam birisi geliyor diyor, oğlum senin arkana vurmadılar, ben gördüm diyor, işte şurana şurana bu bölgelerine vurdular. Sen niye böyle vah arkam vah arkam diye bu şekilde feryat ediyorsun, ağlıyorsun, dert yanıyorsun deyince diyor, onu kastetmedim amca diyor. Yani benim arkam olsaydı, böyle benim desteğim olsaydı bana bunlar yapılmazdı, bu haksızlıklar yapılmazdı demek suretiyle şikayetini ortaya koyuyor ve özlü bir söz söylemiş oluyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem bizim dünyada rahat etmemizi istediği için hem ahirette de rahat etmemizi istediği için bize yol gösteriyor. Diyor ki ey ümmetim, şu şu işleri yaparsanız huzur bulursunuz, rahata erersiniz. İşte bunlardan birisi de en önemlisi de nedir? Akrabayı ziyaret etme, akrabayı anma, onlarla birlikte olma, onlarla dertlenme, onlarla sohbet etme. Yani korkmayın ya, ille para verecek, para isteyecek, benden maddi bir şey isteyecek demeyin. Yani onu da vermeyebilirsiniz ama en azından merhabalaşırsınız, hal hatır sorarsınız, ararsınız, soruşturursunuz, yol gösterirsiniz, yardımcı olursunuz, diğer insanlarla ilgi alaka kurmasına sebebiyet verirsiniz. Hepsi bunların nedir? Sıla-i rahmi devam ettirmedir ve faydası vardır. Bununla birlikte onlar için gıyapta dua edersiniz. Çünkü bu da önemlidir. İşte çocuklarınız için, akrabalarınız için, abileriniz için, kardeşleriniz için ne yaparsınız? Onlara da dua edersiniz. Şimdi siz kendiniz alakayı keserseniz çocuklarınızla alaka hiç olmaz. Bu sefer kimi olduğunu bile tanımazlar, bilmezler. İşte günümüzde geldiğimiz nokta değil mi? Çocuk akrabasını tanıyamıyor. Dayısının çocuğu kim veya akrabaları kim, şu kim, bu kim diye bilmiyor. Niye? Zaten baba alakayı koparmış. Çocuk da belli bir çevre, işte okuyor. Okuldan sonra başka bir çevre. O çevre kendisi de böyle köksüz oluyor. Tam bir arkadaşlık bağı da olmuyor. Bir akrabalık bağı da yok. Hep böyle sorunlu bir toplum ve sorunlu bir fert haline geliyor. Allah-u Teala bizleri muhafaza buyursun. İşte bize çok önemli bir iş düşüyor. Bu işlerin başında da nedir? Sıla-i rahmi devam ettirme ve sıla-i rahmi koruma, muhafaza etme. Bizim başlıca görevimiz bu. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Doğrulukla yalancılık kalpte şiddetli bir kavgaya tutuşurlar. Birisi diğerini kalpten kovuncaya kadar kavgaları devam eder. Malik bin Dinar radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Yunus 85-89. Musa ve kavminin duası. Bunun üzerine dediler ki:
1: yalnızca Allah'a güvenip dayandık. Rabbimiz, bizi bu zalim kavmin zulmüne muhatap kılma ve bizi inkarda ısrar eden toplumun elinden lütfu kereminle kurtar.
0: Derken Musa ve kardeşine şöyle vahyettik: şehirde toplumunuz için bazı evleri karargah edinin. Kendi evlerinizi ise ibadethaneye dönüştürerek ibadetinizi eda edin. Ve sen ey Musa, müminleri zaferle müjdele. Ve Musa şöyle dedi:
1: Rabbimiz, şu bir gerçek ki sen, Firavun ve onun yakın çevresine bu dünya hayatında göz kamaştırıcı bir saltanat ve mal verdin. Rabbimiz, işte bu yüzden senin yolundan insanları saptırıyorlar. Rabbimiz, onların servetlerini kökünden kazı ve yüreklerine bunun acısını oturt. Belli ki onlar can yakıcı azabı görmedikçe iman etmeyecekler.
0: Allah, doğrusu her ikinizin de dileği kabul olunmuştur buyurdu. Bundan böyle doğru yolda sebat gösterin, cehalete gömülmüş kimselerin yoluna uymayın.

Ya mucib, ya mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya vasi, ya vasi, varlık sensiz darlanır. Ya hakim, ya hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın, manaya özünü verensin, sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela, hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır.
her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü biricik övüncüm eyle, minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
4: Hayır Çarşısı'na davet. Eslem Der İlim, Yardım ve Dayanışma Derneği olarak 19, 20, 21 Haziran'da düzenleyeceğimiz 100. Yıl Parkı Ulu Camii yanındaki kermesimize sizleri bekliyoruz. Kermesimizin içeriğinde çeyiz, el işi, oyuncak, züccaciye, yöresel ev yemekleri ve pasta çeşitleriyle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. 19, 20, 21 Haziran'da Ulu Camii yanındaki kermesimizde buluşalım.

Hayır çarşısına davet. Hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

aşkına yandığı inci gözlerini gördü Zeyd'in gözleri. O an geçti anadan, babadan, yardan. Taif'te ve Akabe'de sımsıkı tuttu ellerini. Heyhat olamadık Zeyd'in gözleri ve elleri.

Doğrulukla yalancılık kalpte şiddetli bir kavgaya tutuşurlar. Birisi diğerini kalpten kovuncaya kadar kavgaları devam eder. Malik bin Dinar radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

ayaklar altında çiğnendik kaldık. Bize yol demez de ya ne söylerler? Her emrine yarin itaat kıldık. Bize kul demez de ya ne söylerler? Ya ne söylerler? Bir çare bir aşık namur şanımız, göklere yükseldi gök dumanımız. Yanmış harap olmuş hanımanımız, bize kümül demez de ya ne söylerler? Bize kümül demez de ya ne söylerler? Bakmayın dost için canı başına, meydanına geldik can savaşına. Bakınca veçhine hilal kaşına, bize öl demez de ya ne söylerler? Ya ne söylerler? Hulusi rakipler etse de bühtan, yolundan kalır mı hakiki kervan? O yarın yolunda verip bağışı can, bize yol demez de ya ne söylerler? Bize yol demez de ya ne söylerler?

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. Yerimiz Küsket Sanayi Sitesi 60.047.

teyiz, el işi, oyuncak, züccaciye, yöresel ev yemekleri ve pasta çeşitleriyle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. 19, 20, 21 Haziran'da Ulu Cami yanındaki kermesimizde buluşalım.

Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Doğrulukla yalancılık kalpte şiddetli bir kavgaya tutuşurlar. Birisi diğerini kalpten kovuncaya kadar kavgaları devam eder. Malik bin Dinar radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Onlar Allah'ın rızasını, Allah'ın sevgisini her şeyin üstünde tutarlar. Tasavvuf tarihinin müstesna simalarından Rabiatül Adeviye bir defasında Rabbine şöyle yakarıyordu:
1: "Sen tatlı ol da bütün hayat zehir olsun. Sen razı ol da bütün insanlar öfkeyle dolsun. Benim aram yeter ki iyi olsun seninle, isterse harap olsun sonra bütün alemle. Dost olursam eğer seninle ben, gerisi hep boştur. Toprağın üstündeki her şey elbet toprak olacaktır."

gökten bir yağmur yağınca cesetler hayat bulur. Can ve ruh bedenini arıyorken Rabbin tayin ettiği yerde buluşmak için toplanır bütün kullar. Mahşer meydanında toplanır. Ne oldu bize? Kim neden uyandırdı bizi? Bu büyük insan kalabalıkları ne kadar da çok. Bu insanlar neler fısıldaşıyorlar? Sadece 10 gün mü kaldık yattığımız yerde, yoksa 1 gün mü? Peki burası neresi? Yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz. Kimse kimseyle ilgilenmiyor. Kimse kimseye bakmıyor. Bütün insanlar bu meydanda. Herkes gözünü göğe dikmiş bakıyor. Sıkıntı ve hararetten herkesten terler boşalıyor. İlk İbrahim peygamber çağrılıp giyindiriliyor. Aman ya Rabbi, cennet nişanesi taşıyor. Herkes sıkıntıda, terliyor. Birden meydan Muhammed, Muhammed nidalarıyla çınlıyorken herkes heyecandan, korkudan titriyor. Arşın sağında, büyük kürsünün yanında kutlu nebi, ay gibi parlıyor. Herkeste bir ümit beliriyor. Susuzluktan boğazlar parçalanmışken havuzdan billur gibi su fışkırıyor. Güneş beyinleri kaynatırken insanlar Resul'e gözlerini dikmiş bakıyor. Herkes derin bir imrenişle Yüce Resul'ü arşın sağında gözlüyor. Sırasıyla bütün peygamberler tek tek çağrılıyor. Sonra sıddıklar ve sırasıyla diğer gruplara elbiseleri giydiriliyor. Bir çağırıcının yakın bir yerden çağıracağı güne kulak ver. O gün çığlığı gerçekten duyarlar. İşte o kabirden çıkış günüdür. Doğrusu biz diriltiriz, biz öldürürüz. Dönüş bizedir. Pamuk gibi atılmış dağlar arasında arzın fanileri tekrar dirilmiş. Şaşkın kelebekler gibi kalabalıklar arasında yapayalnız bekleşiyorlar. Görünmez varlıklar tene dokunuyor. Ruhsa şaşırmış bir halde vücudu kendisiyle tanımaya çalışıyor. Bir kafile yola dizilmiş. Adına gafiller zümresi denilen. Sanki yürümeye mecalleri yok da rüzgar kendilerini itekliyor. Yaşadıklarından habersiz, şokta, belki de sarhoş bir haldeler. Duymuyor, görmüyor, bilmiyorlar. Kim? Kim bunlar diye soruluyor. Meğer dünyada duygusuzca bir hayat süren, kanaati hikmet, rahatlığı zevk edinen gafiller topluluğuymuş. Bir gün dağları yürütürüz de yeri dümdüz görürsün. Hiçbirini bırakmaksızın diriltip bir araya toplarız. Dizi dizi Rabbine sunulduklarında, andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize geldiniz. Sizi bir yere toplamak için söz vermediğimizi iddia etmiştiniz değil mi denir. Amel defteri ortaya konunca suçluların onda yazılı olanlardan korktuklarını görürsün. Vah bize! Eyvah bize! Bu defter nasıl olmuş da küçük büyük bir şey bırakmadan hepsini yazmış derler. İşlediklerini hazır bulurlar. Rabbin kimseye haksızlık etmez.
Bir kafile daha koyulmuş yola. Aman Allah'ım! Yüzleri paslı demirlerle çizilmiş. Kan revan içinde. Bunlar... Evet, bunlar fitneci topluluklar. Aileleri parçalayan, dostlukları dinamitleyen, insanlar arasında kasırgalar estiren bunlardı değil mi? Anlaşmalarına ihanet eden, vücutlarını ruhlarına hayran bırakarak yerde sürükleyen, ruhlarını bedenlerinin peşinden koşturanlar bunlardı değil mi? Masumlara dil sarkıtmaktan ve haset sahipleriyle vücut eğlendirmekten geri durmayanlar, bir ömür boyu şehvet peşinden koşup, dostluğu hasede feda edip, aşkın gözyaşına kayıtsız kalmış saadet sultanları bunlardı değil mi? Kalpleri ateşle yarılıp, kaynar bir pişmanlıkla doldurulunca, eyvah, eyvah, yazık bizlere demeleri, kendilerini kurtarmayanlar bunlardı değil mi? Ama yer çarpılıp paralandığı zaman, melekler sıra sıra dizilip Rabbinin buyruğu gelince, o gün cehennem ortaya konur. O gün insan öğüt almaya çalışır. Ama artık öğütten ona ne? Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaymışım der. O gün hiç kimse Allah'ın azap ettiği gibi azap edemez. Hiç kimse onun vurduğu bağ gibisini bağlayamaz.

0: gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok, şok, şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor,

0: ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
2: Hayır Çarşısı'na davet. Eslem Der İlim, Yardım ve Dayanışma Derneği olarak 19, 20, 21 Haziran'da düzenleyeceğimiz 100. Yıl Parkı Ulu Camii yanındaki kermesimize sizleri bekliyoruz. Kermesimizin içeriğinde çeyiz, el işi, oyuncak, züccaciye, yöresel ev yemekleri ve pasta çeşitleriyle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. 19, 20, 21 Haziran'da Ulu Camii yanındaki kermesimizde buluşalım.

Hayır çarşısına davet. Hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

0: ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
3: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşlar üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, İslam'ın temel ilkesi tevhiddi. Eşi ve benzeri olmayan sadece Allahu Teala'ydı. O Sübhan'dı. Onun ne ortağı olurdu, ne de o Zat-ı Kerim'de noksanlar, kusurlar olurdu. O Rahman'dı, Rahim'di. Bütün varlıkları yoktan var edendi. Varlıklarını devam ettirendi. Varlıklara son derece merhametli olandı. Sonsuz kudreti ve sonsuz ilmi olandı. Açık ve gizli olanları bilendi. Onun bilgisi her şeyi kuşatandı. Onun özelliklerini taşıyan ikinci bir varlık yoktu.

0: İslam bunu özlü olarak insanlığa öğretendi. La ilahe illallah kelime-i tevhidi insanlığın gündemine koyandı. Allah'tan gayrı hiçbir varlık ilahi özelliğe sahip değildi. Bütün varlıklar üzerinde yegane otorite ve yegane hak sahibi Zat-ı Kerim'di. Hristiyan dünya teslisin girdabında yüzüyordu. Baba oğul Ruhul Kudüs üçleminde tam bir çıkmazda kıvranıyordu. Üçlü ilah anlayışının labirentlerinde dönüp duruyordu. Yahudilik seçkin ırktı. Kendilerini öyle görüyorlardı. İnsanlığın efendileriydi. İnsanlık hizmetçileriydi. İnsanlığa düşen efendilerine hizmet etmekti. Ayrıca Yahudilikte Üzeyr Aleyhisselam'ı Allah'ın oğlu diye bir sapkınlığa girme vardı. Öbür tarafta Çin ve Hint ülkelerinde binbir masallar misali binbir ilahlar vardı. Nice totemler, nice aciz varlıklara sonsuz güç ve kudret yüklemeler vardı. İnsanlığın arı duru tevhid hakikatine hava gibi, su gibi ihtiyacı vardı. Peygamber ikliminin göz bebekleri, tevhid ikliminin erleri yeryüzünü rahmet rahmet adımlamak makamındaydılar. Çıkış Suriye coğrafyasıydı. Hicaz coğrafyasından çıkış Suriye kapısından olacaktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Suriye tarafına İslam'ın asil evlatlarını davetçi olarak göndermişti. Ne yazık ki her biri bu topraklarda alkanlara boyanmışlar, şehadet şerbetini içmişlerdi. Onların Allah'ın dinini anlatmasına müsaade etmemişlerdi. Şam valisi Şurahbil bin Amr ise Peygamber Efendimizin elçisini işkenceler altında şehit etmişti. Bütün bu olumsuz, acılı olaylar İslam ordusunu Suriye üzerine çekiyordu. Ufuklarda Suriye gözüküyordu. Peygamber Efendimiz talimatını veriyordu. Hazırlıklar yapılsın talimatını veriyordu. Hem de süratle yapılmasını murad ediyordu. Onun şerefli arkadaşları peygamberin ses tonundan, ses renginden işin önemini hemen anlarlardı. Gece gündüz hazırlıklar için gayret ediyorlardı. Kısa zamanda İslam ordusu hazırlanıyordu. İslam ordusu 3000 dolaylarındaydı. Ordunun kurmaylarının mescitte toplanmalarını talep ediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kısa, özlü bir konuşma yaptılar. Şerefli arkadaşlarının sabırlı olmalarını, Rabbi Rahim'inin rızasını gözetmelerini beyan buyurdu. Sonra harekata ilişkin özel talimatlar veriyordu. Zeyd bin Harise'yi komutan tayin ettim. Çıkacak savaşta Zeyd öldürülürse komutan Cafer bin Ebu Talip. Cafer de öldürülürse komutan Abdullah bin Revaha'dır. Şayet Abdullah da öldürülürse aranızdan birinizi komutan seçersiniz buyurdular. Müslümanlar ilk defa bir olaya tanık oluyorlardı. Şimdiye değin ordunun başına bir komutan tayin edilirdi. Vekil komutanlar hiç gündeme gelmemişti. Sahabe-i kiram biraz hayret, biraz şaşkınlık yaşıyorlardı. Onlar doğal hallerine dönüyor, bu talimatın anlamını zamanla anlayacaklarını umut ediyorlardı. Peygamber Efendimizin bu konuşmasını dinleyenlerden biri de Yahudi Numan bin Funhus şöyle diyordu: "Ey Muhammed, eğer sen gerçekten bir peygambersen bu üç komutanın da öldürülecektir." Müminler Yahudinin böyle konuşmasına da hayret ettiler. Sonra Yahudi Numan sözünün gerekçesini şöyle açıklıyordu: "İsrail oğullarının peygamberleri bir savaş için hazırladıkları orduya birden fazla komutan tayin ederlerse o komutanların tamamı ölürdü. İsterse sayıları 100 kişi olsa da fark etmezdi. Ey Muhammed, sen de böyle bir iş yaptın. Eğer gerçekten peygambersen senin komutanların da ölecekler." diyordu. Yahudi Numan'a yakın duran Hazreti Zeyd'e Numan, bence vasiyetini yapsan iyi olur. Çünkü eğer o peygamberse sen bir daha ailenin yanına dönemezsin diyordu. Hazreti Zeyd de ben şahitlik ederim ki o Allah'ın Resulüdür, Allah'ın peygamberidir diyordu. Çevredeki Müslümanlar da bu konuşmaları duyuyorlar ve onlar da keşke sağ kalsalar da kendilerinden daha çok yararlansak diyorlardı. İslam ordusu Medine'den hareket ediyordu. Peygamber Efendimiz ordusuyla beraber yürüyordu. Onları uğurluyordu. Onlarla beraber Uhud'daki veda bölgesine kadar geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam komutanlara Şam valisi Şurahbil bin Amr'ın şehit ettiği, Hazreti Halis bin Umeyr'in şehit edildiği yere varmalarını, o bölge halkına önce İslam'ı anlatmalarını, eğer daveti kabul ederlerse serbest bırakmalarını, ancak kabul etmezlerse savaşmalarını beyan buyurdu. Ordudan ayrılırken ordusuna bir konuşma yapıyordu. Allah'ın ismiyle yola çıkın. Ben size Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi, yasaklarından kaçınmanızı, yanınızdaki Müslümanlara karşı hayırlı olmanızı, birbirlerinize karşı iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Allah yolunda Allah için cihad edin. Allah'ın düşmanlarıyla savaşın. Çocuklara, kadınlara, ihtiyarlara dokunmayın. Gittiğiniz yerde kiliselerde yaşayan, insanlardan ayrılmış ve kendilerini ibadete vermiş kimseler bulacaksınız. Onlara ilişmeyin. Ağaçlarını keserek veya yakarak, evlerini yıkarak insanları cezalandırmayın. Anlaşma yaptığınız zaman sözünüzde durun. Anlaşmalarınıza vefasızlık yapmayın. Ganimet mallara karşı hain olmayın. Müşriklerle karşılaştığınız zaman onları Müslüman olmaya davet edin. Müslüman olurlarsa hicret edip Medine'ye gelmeye davet edin. Eğer bu davete uyarlarsa muhacirlerin sahip olduğu bütün haklara sahip olacaklarını, muhacirlerin sorumlu olduğu tüm işlerden onların da sorumlu olacağını bildirin. Eğer hicreti kabul etmezler de memleketlerinde kalmayı isterlerse Müslümanlardan göçebe olanların konumunda olacaklarını, göçebe Müslümanlara uygulanan hükümlerin onlar için de geçerli olacağını bildirin. Savaş ganimetlerinden bir paylarının olmayacağını ve savaşta yer alan Müslümanların haklarına sahip olamayacaklarını da bildirin. Yok eğer Müslüman olmazlarsa cizye vermeye davet edin. Cizye vermeyi kabul edenlere bir zarar vermeyin. Ellerinizi onlardan çekin. Eğer cizye vermeye de yanaşmazlarsa Allah'ın yardımına sığınarak onlarla savaşın. Kuşattığınız şehir veya kale halkı Allah'ın hükmüne göre teslim olmayı isterlerse onları Allah'ın hükmüne göre değil, kendi hükmünüze göre teslim alın. Çünkü bu konuda Allah'ın hükmünün ne olduğunu bilemezsiniz. Şehir veya kale halkı Allah ve Resulünün himayesini isterse Allah ve Resulünün değil, kendi himayenizi verin. Çünkü bu konuda Allah ve Resulünün himayesinin ne olacağını bilemezsiniz. Eğer sizler himaye anlaşmanızı bozacak olursanız, bu Allah ve Resulünün himaye anlaşmasını bozmaktan daha az sorumluluk gerektirir buyuruyordu. İslam ordusu, alemlere rahmet olan Peygamber Efendimiz ve şerefli arkadaşlarıyla Uhud'daki veda bölgesine gelmişlerdi. Artık vedalaşma zamanıydı. İslam ordusunu uğurlayan Medine sakinleri dualar ediyorlardı. Allah-u Teala sizleri korusun ve sizleri sağ salim olarak geri döndürsün diye niyazlarda bulunuyorlardı. Büyük İslam şairi Abdullah bin Revaha, Zeyd ve Cafer'den sonra gerektiğinde İslam ordusunun komutanı olacaktı. Hazreti Abdullah bin Revaha ağlamaya başladı. Gözlerinden sicim gibi yaşlar dökülüyordu. Müminler Hazreti Abdullah'ın bu denli ağlamasına hayret ettiler. "Ey Revaha'nın oğlu, niçin ağlıyorsun?" diye sordular. Abdullah, "Vallahi ben ne dünya sevgisi sebebiyle ne de size karşı iştiyakım sebebiyle ağlıyor değilim. Fakat ben Resulullah'ın içinde cehennem ateşinin zikredildiği, içinizden cehenneme uğramayacak yoktur. Bu Rabbinin üzerine vacip kıldığı bir hakikattir. Ayetini okuduğunu işittim. Cehenneme uğradıktan sonra oradan nasıl selametle geri döneceğimi bilemiyorum ve bunun için ağlıyorum," dedi. "Müslümanlar, Allah'ın yardımı sizinle olsun ve sizi korusun, sizi sağ salim geri döndürsün," dediler. Bunun üzerine İslam'ın o büyük şairi Hazreti Abdullah bin Revaha şu şiirini okumaya başladı. "Fakat ben Rahman'dan mağfiret dilerim. Kanları fışkırtıp köpürden bir kılıç darbesiyle yahut bir kargı saplamasıyla ciğer ve bağırsakları kasıp kavuran bir ölümle sonra kabrime uğrayanlar şöyle desinler: Allah ona doğru yolu göstermiş, o da doğru yolu bulmuş." Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Abdullah bin Revaha'yı uğurlarken şair şu şiiri dinlendiriyordu: "Allah sana olan ihsanını ve yardımını daim kılsın. Musa'ya ihsan ettiği ve yardım olanlara Allah sana olan ihsanını ve yardımını daim kılsın. Musa'ya ihsan ettiği ve yardım olanlara yardım ettiği gibi. Şüphesiz ki ben sende bol hayır gördüm. Allah bilir ki ben keskin görüşlüyüm. Şüphesiz ki sen Allah'ın Resulüsün. Senin hayrından mahrum kalanı kader düşürmüş demektir." İslam'ın bu asil şairiyle ilgili olarak Mute Savaşı'na katılan ve daima şairle beraber olan Hazreti Zeyd bin Erkam radıyallahu anh şunları anlatıyordu: "Ben Abdullah bin Revaha'nın terbiyesi altında bir yetimdim. Kendisi Mute seferine çıktığında beni de devesinin terkisine bindirmişti. Vallahi geceleyin biraz gidince onun şu beyitleri okuduğunu işittim: Ey devem, beni ve yükümü kumluktaki kuyuya vardıktan sonra 4 konak daha götürürsen artık seni başka seferlere çıkarmayacağım. Sen sahipsiz, kendi başına serbest kalacaksın. Ben herhalde geriye, ailemin yanına dönmeyeceğim. Umarım ki şehit olacağım. Müslümanlar geldiler, beni kalmaya iştiyaklı olarak Şam topraklarında bıraktılar. Artık ne hurması kendini göstermiş, yağmur suyuyla sulanan ağaçlar, ne de suya kanmış diplerindeki sulanan hurma ağaçları umurumda değildir." Zeyd bin Erkam diyordu ki, "O bu beyitlerin sonuna geldiğinde ben kendimi tutamadım ve ağlamaya başladım. O biraz daha yolculuk yaptıktan sonra devesinden inip 2 rekat namaz kıldı. Namazı çok uzundu ama duası namazından da uzundu," diyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

kabede mutlak sen de girip çıkasın. Her seslenişte vaktinin namazını kılasın. Allah'ın rahmetiyle dolup taşasın. Hakkın davetçisi ezan-ı Muhammed ile cennet davetçisi.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

Tam yıllar önce çorak topraklarda üzerine masumiyetin sıcak gölgesi düşmüş, nadide bir çiçek süzülerek gözlerini açmıştı. Dünyaya yeni gelmiş minicik bir bebek safiyetinde kucaklarda dolaşmış, en nihayet annesinin müşfik kollarına verilmişti. Adı İmam Hatip konulmuştu. O günden bugüne aradan yıllar geçti. Zaman akrep ve yelkovanın çarkları arasında uzun voltalar atıp minicik bebeği büyüttü ve olgunlaştırdı. Yakışmıştı ismi ona. İmamdı o, önder. Zamanın, mekanın, insanın, eşyanın, cemiyetin, en önemlisi İslam'ın sancağını taşıyordu o. Toydu belki ama hiç kimsenin beklemediği kadar azim, gayret ve şuur abidesiydi. Kolay mıydı Resul'ün sancağını taşımak? Bir Mus'ab, bir Üsame, bir Fatıma olabilmek. Zor ama şerefli bir görevdi bu. Hatipti o, insana, eşyaya, manaya ve maddeye hitap eden bir hatip. Küfre karşı amansız bir kasırga, Hakk'a karşı sevecen bir anne şefkatinde. Taşlaşmış yüreklere, katılaşmış gönüllere, düşünemeyen zihinlere, ateşin altında soğuk, sert bir demirin yumuşak bir kor yığınına dönüştüğü gibi, taşları İslam'ın hamuruyla yoğurup kuma çeviren hünerli bir hatip. Yüzümüze soğuk ve anlamsız bakan, her fırsatta soğukluğundan yakındığımız taşları da ağlatabilen, ağlatırken ağlayan bir hatip. İşte İmam Hatip buydu. Bir levhaya iğreti oturtulmuş İmam Hatip Lisesi lafzından fersahlarca uzakta bir mana ve öz ifade ediyordu o. Gün doğumlarına vurgun, barış güvercinlerine hasret, limanda gözyaşlarıyla ufukta görünmeyen gemileri bekleyen, karanlık bir mazinin ardından imanla, cesaretle, ilim ve hikmetle koşarak gelen, haykırarak gelen yepyeni bir neslin müjdecileri İmam Hatipler. Kalplerde doyulmaz bir Allah aşkı, gönüllerde sıcak bir Resul muhabbetiyle ardına bakmadan yollara düşen bir gençlik. İmanından cesaret alan, insana, hayvana, hatta cansıza merhamet eden Yunus edasıyla, aşka inanan bileylenmiş bir bilek, kalaylanmış bir yürek, göklerde yankılanan lebbeykle gelen bir gençlik. Kendine değil, Mevla'ya güvenen, batıla değil, Hakk'a dayanan bir şimşek, bir fırtına çevikliğinde küfrün gizli emellerini kökünden çıkarıp söküveren bir gençlik İmam Hatip. Beş vakitte ellerini duaya açmış, sabır ve teslimiyetin zırhına bürünmüş, yapmacık değil, içten ve gönülden, sıcacık billurdan gözyaşlarıyla Hakk'a sığınan bir gençlik. İşte İmam Hatip, işte İmam Hatip.

0: 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
2: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilcinar.com.
1: Hayır Çarşısı'na davet. Eslem Der İlim, Yardım ve Dayanışma Derneği olarak 19-20-21 Haziran'da düzenleyeceğimiz 100. Yıl Parkı Ulu Camii yanındaki kermesimize sizleri bekliyoruz. Kermesimizin içeriğinde çeyiz, el işi, oyuncak, züccaciye, yöresel ev yemekleri ve pasta çeşitleriyle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. 19-20-21 Haziran'da Ulu Camii yanındaki kermesimizde buluşalım.
2: Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

İstanbul'un gözü kara bu gece. Sığınacak yer arıyorum kendime ve günahlarıma. Riyakar gözlerin hapsinde gelmeyecek vuslatı bekliyorum. Ama biliyorum, hakkım yok masum bir kavuşmaya.

Biliyorum, çökecek üzerime bulduğu her yerde. Çökecek ıslattığım anılarımın ve yetimliğimin üzerine. Dökecek kurşuni bir ayrılık gecesini göz kapaklarıma. Kilit vuracak merhametin kalbine ve saklayacak anahtarını boğazın en derin yerinde. Yakalanıyorum sonunda, kanadı kırık bir martının gözyaşında. Kurulmayan divanlarda yargılıyor beni gayrı resmi. Ve kendi vicdanıma bırakıyor günahkar yılların kalemini. Ne kırıyor, ne azat ediyor. Cezası yaşamak diyor nefes almadan. Cezası koşmak diyor, aşmak yedi tepeyi ama ayakları bağlı. Cezası konuşmak ama vermeyeceğim diyor dudaklarına iki kelimelik ıslaklık. Sunmayacağım diyor bir namazlık ışık huzmesi. Yakamozlar annem olup ağlıyor kapı arkasından ve annemin dualarında buluyorum kendimi. Bir ölümlük huzur istiyorum kelime-i şehadet tadında. Martı ölüyor ve ben İstanbul'a sığınıyorum. Ama biliyorum İstanbul'un gözü kara bu gece. Koyarak başımı cellatsız bir kütüğe, sabah ezanını bekliyorum Ayasofya'nın. İstanbul'un gözü kara bu gece.

Doğrulukla yalancılık kalpte şiddetli bir kavgaya tutuşurlar. Birisi diğerini kalpten kovuncaya kadar kavgaları devam eder. Malik bin Dinar radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, Uygulama ve Satışları, Uygun Fiyat ve Kaliteli Satış Doğru Adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Bize hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileri izlediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüze devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dop dolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu! Şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
4: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

0: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
1: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
2: Hayır Çarşısı'na davet. Eslem Der İlim, Yardım ve Dayanışma Derneği olarak 19, 20, 21 Haziran'da düzenleyeceğimiz 100. Yıl Parkı Ulu Camii yanındaki kermesimize sizleri bekliyoruz. Kermesimizin içeriğinde çeyiz, el işi, oyuncak, züccaciye, yöresel ev yemekleri ve pasta çeşitleriyle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. 19, 20'li ve pasta çeşitleriyle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. 19, 20, 21 Haziran'da Ulu Cami

0: Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: 22-23 Çaresiz insanların duası. Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Dahası tutun ki sizler gemide bulunuyorsunuz. Tatlı bir rüzgarda onunla yol alıyorsunuz. Üstelik tam da bunun sevinciyle mest olmuşsunuz ki birden bir fırtına yakalıyor gemiyi ve dalgalar her yandan yolcuları kuşatıyor. Artık onlar her yandan ölümle sarıldıklarına kanaat getirmişlerdir. Tüm içtenlikle Allah'a yönelip yalnızca O'nun dinine sığınarak,
1: "Eğer bizi bu beladan kurtarırsan yemin olsun ki şükredenlerden olacağız,"
0: diye yalvarıp yakarıyorlar. Sonunda ne olur biliyor musunuz? Kurtarmasının hemen ardından bu kimseler yeryüzünde haksız yere azgınlık yapmaya başlarlar. Ey insanlar! Yaptığınız azgınlığın sonucu yine gelip sizi bulacaktır. Dünya hayatının zevkleri gelip geçicidir. Sonunda bize döneceksiniz ve biz yaptıklarınızı bir bir size haber vereceğiz.

Doğrulukla yalancılık kalpte şiddetli bir kavgaya tutuşurlar. Birisi diğerini kalpten kovuncaya kadar kavgaları devam eder. Malik bin Dinar radıyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere ilk olarak El-Hafiz Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. El-Hafiz, koruyup gözeten, kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, kullarının yaptığı işleri bütün ayrıntılarıyla bilen, kullarının niyetlerini ve gönlünden geçenleri bilen, kendisine gaip ve gizli olan hiçbir şey bulunmayan, hadisatı eksiksiz kaydedip hesaba çekmek üzere muhafaza eden, has kullarını helak ve şer yerlerinden muhafaza eden, kudretiyle her şeyi dengede tutan demektir. Yusuf Suresi. En hayırlı koruyucu Allah'tır ve O merhamet edenlerin en merhametlisidir. Aziz kardeşlerim ve kıymetli dinleyenlerimiz, kainata yani şu aleme dikkatle bakan her insan, her şeyin gayet büyük bir intizamla idare olunduğunu ve ömrü biten, bu alemden göçen her şeyin eserinin muhafaza edildiğini görür. Hafız-ı Zülcelal olan Allah, birbirinden güzel suretlerde yarattığı çiçekleri, ağaçları, ömürlerinin sonlarında tohumu kaldırarak varlıklarını bir sonraki baharda sürdürebilmeleri için minicik sandukalarda muhafaza eder. El-Hafiz'dir O. Her tohum ve çekirdek kun tezgahından çıkmış, yani ol emri tezgahından çıkmış birer latif kutucuk hükmündedir. Hazreti Allah Celle Celaluhu her ağacın çiçeğinin kaderinin yazılı olduğu fihristi toprağın şefkat dolu bağrında yeniden dirilişe kadar saklar. Kainatın kucağındaki çiçekler ve ağaçlar gibi insana nispetle basit olan canlıların hayatı bile böyle dikkatle muhafaza edilir, korunur da içindeki ve dışındaki zenginlikleriyle dünyanın emrine verildiği yeryüzünde halife kılınan, dağların yüklenemediği emaneti yüklenen, eşref-i mahluk olarak yaratılan insan başıboş olarak bırakılır mı? El-Hafiz'dir O. Kulunun yaşadığı en ufak hadiseyi, kulunun en küçük hizmetini yazar, yazdırır. Kaf Suresi. Onun sağında ve solunda oturmuş iki melek zabıt tutarken, insan hiçbir söz söylemez ki, yanında onu gözetleyen, dediklerini zapt eden bir melek hazır bulunmasın. Yani her sözümüz, her hareketimiz, her davranışımız zapt ediliyor, hıfz ediliyor, korunuyor. Kendisine inanan kullarını şeytanın tuzaklarından, vesveselerinden koruyandır, El-Hafiz'dir O. Nisa Suresi. Allah'a inanıp ona sımsıkı sarılanları kendisinden bir rahmet ve lütfa sokarak ve kendisine varan dosdoğru yola iletecektir. El-Hafiz'dir O. Kullarını
her türlü kötülükten koruyan, dünyanın dev dalgalı denizlere benzeyen acı ve sıkıntıları içerisinde onları muhafaza eden, yüreklerindeki iman dengesini korumalarına yardımcı olandır. Bela, musibet ve imtihanlar karşısında ruhi dengeyi korumak, ancak Allah Celle Celaluhu'ya imanla mümkündür. Yüce Rabbimiz, kulunun bu dünya imtihanları karşısında kendisine sığınmasını sağlayarak, hayat denizinin dalgaları karşısında sarsılmamasını mümkün kılar. El-Hafiz'dir o. Hud suresi. Hiç şüphesiz o, her şeyi koruyup gözetendir. Aziz kardeşlerim, kainatı yoktan var eden, her mahlukunu vazifesine uygun bir formda yaratan, rızıklandıran Yüce Mevlamız, tüm yaratılmışları korur, tehlikeler karşısında her birine özel korunma mekanizmaları verir. Ve bu muhteşem kainatı dengelerle ayakta tutan, dağları kazık gibi yere çıkan, oksijenle hidrojeni belli bir oranda birbirine aşık ve arzulu kılan, arza yer çekimini verip göklerin nimetlerini ona yağdıran Yüce Allah Celle Celaluhu, gün gelecek o dengeleri ortadan kaldıracak ve kıyamet emrini vererek bütün mahlukatını huzurunda toplayacaktır. El-Hafiz'dir o. Mutaffifin suresi. Hayır, hayır. İyilerin yazısı muhakkak illiyindedir. Bildin mi sen illiyin nedir? Yazılmış bir kitaptır o. Allah'a yaklaştırılmış melekler ona tanık olurlar. Ey ebrardan, iyilerden olan kullarının kitabını bile özel olarak tutan Rabbim, ey İlliyin adlı kitabı ancak kendisine yakın, mukarrabun olan kullarına gösteren Rabbim, ey iyi kullarını cennetle mükafatlandırıp kendilerine ağzı mühürlü halis bir içecek sunan Rabbim, ey Rabbimiz, Mutaffifin suresinin şu ayetinde belirttiğin gibi onun sonu misktir. İşte ona imrensin artık imrenenler. Dediğin nimetten bizleri de nimetlendir. Ey Rabbimiz, bizleri El-Hafiz isminin tecellileriyle dünya hayatında yanlışlıklara düşmekten, şeytanın adımlarına uymaktan koru. Ey Rabbimiz, amellerimizin kaydedilip muhafaza edildiği, amel defterlerimizin açılacağı o zorlu günde affınla, sonsuz mağfiretin ve rahmetinle bizleri iyi kullarının, has kullarının arasına kat. Âl-i İmran suresi. O gün her nefis ne hayır işlemişse, ne kötülük yapmışsa onları önünde hazır bulur. Yaptığı kötülüklerle kendi arasında uzak bir mesafe bulunsun ister. Allah size asıl kendisinden çekinmenizi emreder. Şüphesiz ki Allah kullarını çok esirger. Allahümme Rabbena atina fid dunya hasene haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar
ve adkhilnel cennete ma'al ebrar. Ey Rabbimiz, ey Allah'ımız, bize dünyada ve ahirette iyilik ver ve ateşin azabından koru ve bizi cennete iyi kullarla beraber girdir. Amin.

المقيت جل جلاله. المقيت mahlukatın azığını temin eden, yaşamak için gıdaları yaratan, bedenlerin ve ruhların açlığını doyuran, onların gıdasını veren ve her şeyi koruyan demektir. Fatır Suresi. Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın, hatırlayın. Allah'tan başka bir yaratıcı mı var? O size gökten ve yerden rızık verir. Ondan başka ilah yoktur. O halde nasıl çevrilirsiniz? El-Mukit ismi Rezzak ve Vehhab isimlerinden daha geniş bir boyut taşır. Yüce Allah Celle Celaluhu Er-Rezzak ismi ile tecelli ederek bütün yarattıklarının rızkını verir, onların bedenlerinin ihtiyacını karşılar. Yüce Allah Celle Celaluhu El-Vehhab ismi ile tecelli ederek o rızıkları, kulları, mahlukatı istemeden onlara binbir sebep ile ulaştırır. Yüce Allah Celle Celaluhu El-Mukit ismiyle ayrıca halifem dediği insanın beden açlığını doyuracak maddi rızıklar verişi yanında gönül dünyasının açlığını da manevi gıdalarla doyurur. El-Mukit'tir o, mahlukatının azığını temin edendir ve insanoğlunun ol emriyle başlayan hayat yolculuğunda onun yol azığını daha anne karnındayken yanına verendir o. İnsan yavrusunu dünyaya taşıyan Rahim adlı durakta anne ile yavrusu arasında bir göbek bağı ile besin alışverişini sağlayan, bebeğin vücudunun gelişmesini anneciğinin kanından geçen gıdalarla temin eden El-Mukit'tir o. Annelere Rahim isminin tecellisi olarak Rahim adlı organı lütfederek yavruyu daha yolculuğunun başında rahmetle sarmalayandır o. Dünyaya gelişiyle birlikte anneciğinin göğüs musluklarından tıbbın harika gıda olarak isimlendirdiği anne sütü ile dolduran ve her bir emzirme seansında anne ile yavruyu kucaklaştırarak sevgiyle birbirine bağlayandır o. Gelişme çağıyla birlikte babacığı eliyle envai türlü rızkı evlatlara ulaştıran, gelişmekte ve büyümekte olan bedene paralel olarak namaz emrini vererek kulunu kendisiyle beraber olmaya çağırmakla arayış sinyalleri veren genç ruhlara ruhi azığını gönderendir o. Olgunlaşmış bir ruhun bedenini bir yandan nimetlerle doyururken, diğer bir yandan kendisine karşı kulluk vazifeleriyle de onu donatarak ailesinin geçimini sevgiyle temin ederken, kazancının fazlasıyla zekat ve karz-ı hasenlerle maddi yolla ulaşılabilecek manevi lezzetleri tattırandır o. El-Mukit'tir o. Müzzemmil Suresi. Onun için Kur'an'dan kolayınıza geldiği kadarını okuyun, namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a güzel bir borç verin.
kendiniz için gönderdiğiniz her iyiliği Allah katında daha hayırlı ve sevapça daha büyük olarak bulacaksınız. Allah'tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah bağışlayandır, merhamet edendir buyurarak kulu ile sevgi boyutunda alışveriş yapıp onun sevgi ihtiyacı ile yaratılmış gönül dünyasını varlığı ile doyurandır o. Kur'an-ı Kerim'ini bir hidayet rehberi, bir öğüt verici ve gönüllere şifa kılandır o. Çünkü gönül aleminde yol azığı sevgidir. Beden, su, ekmek ve aş isterken gönül gerçek sevgiyi bulmak ister. Dünya yolculuğunda kuluna yol azığı temin edip sevgiyi aratandır o. Yarattığı her şeye sevgisini işleyerek bunu kuluna gösterendir o. Habibi vasıtasıyla gönderdiği Kur'an-ı Kerim'le ruhları dirilten yüce yaratıcıdır o. Kadir Suresi. Biz onu Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir Gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh o gece Rablerinin izniyle her iş için inerler. O gece tan yeri ağarıncaya kadar süren bir selamettir. Kadir Gecesi'nde meleklerini saf saf yeryüzüne indirerek kulları ile meleklerini bu dünyada buluşturan, ruhlarını doyuran yüce Rab'dir o. İki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile imanın tadını tatmak istiyorsanız Allah ve Resulünü her şeyden çok sevin. Sevdiklerinizi Allah için sevin diyerek kullarına gerçek sevginin adresini gösterendir o. Ey Habibinin kişi sevdikleriyle beraberdir muştusu ile bize ümit kapılarını açan Rabbimiz. Ey ben bedenlerinizde değil kalplerinize bakarım buyuran Rabbimiz. Ey Rabbimiz, kalplerin gıdasının seni zikretmek olduğunu bildiriyorsun. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ın zikriyle huzur bulur buyuruyorsun. Öyleyse ruhumuzu kelamınla doyur Allah'ım. Kalbimizi zikrinle dirilt Allah'ım. Bizi sevginle sarıp sarmala, ömür boyu sevginle yaşat Allah'ım. Ey Allah'ım, bizi sevginle yaşayanlardan, herkese sevgini anlatanlardan ve sevgini ışık ışık yansıtanlardan eyle. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki Esmaül Hüsna programında tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
4: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Derve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii

0: Hayır Çarşısı'na davet. Eslem Der İlim, Yardım ve Dayanışma Derneği olarak 19, 20, 21 Haziran'da düzenleyeceğimiz 100. Yıl Parkı Ulu Camii yanındaki kermesimize sizleri bekliyoruz. Kermesimizin içeriğinde çeyiz, el işi, oyuncak, züccaciye, yöresel ev yemekleri ve pasta çeşitleriyle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. 19, 20, 21 Haziran'da Ulu Camii yanındaki kermesimizde buluşalım.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Doğrulukla yalancılık kalpte şiddetli bir kavgaya tutuşurlar. Birisi diğerini kalpten kovuncaya kadar kavgaları devam eder. Malik bin Dinar radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr

Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı, hatta boğarım. Boğamazsın ki. Hiç olmazsa yanımdan kovarım.

3,5 soysuzun ardında zarlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşığım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlıysam kim dedi uysam koynum. Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırır. Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu. İrticaın şu sizin lehçede manası.

0: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
4: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

Şok kampanya. Boya, kaporta, motor. 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. Yerimiz Küsket Sanayi Sitesi 60.047 no.

0: dedi 680-1604 0537-680-1604 Naimoğlu Çeyiz.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342-322-0444 322-0444 perayeşilçınar.com.
2: Hayır Çarşısı'na davet. Eslem Der İlim, Yardım ve Dayanışma Derneği olarak 19-20-21 Haziran'da düzenleyeceğimiz 100. Yıl Parkı Ulu Camii yanındaki kermesimize sizleri bekliyoruz. Kermesimizin içeriğinde çeyiz, el işi, oyuncak, züccaciye, yöresel ev yemekleri ve pasta çeşitleriyle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. 19-20-21 Haziran'da Ulu Camii yanındaki kermesimizde buluşalım.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

آبروی حبیب اکرمیچ، کربلا دا روان اولان دمیچ، شبی فرقت دالیان گزیچ، رهی عشقن دا سرنن یزیچ، اهلی دردین دلی حزینی چون، جانا تأثیر ادن انینی چون، ایله یارا لطفونو همراه، افسنه ایله بیزه پشت و پناه، اهلی اسلاما ol mu'inu nasir, desti adayı eyle bizden kasir. Bakma ya Rab bizim günahımıza, nazar et canu dilden ahımıza. Etme ya Rab mücahidini telef, tiri adaya kılma bizi hedef. Çeşmimiz sakla gerdi marekeden, cündi İslam'ı cümle mühlik eden. Bunca yıl sayu içtihadımızı, gazavat içre yahşi adımızı, etme ya Rab kahrın ile teba, yüzümü halk içinde etme siyah. Rahı din içre ben feda olayım, siperi askeri hüda olayım. Din yolunda beni şehit eyle, ahirette beni said eyle. Mülk-i İslam'ı paymal etme, menzili fırkayı dalal etme. Keremin çoktur ehli İslam'a, dilerim kim erişe ihtimam.

0: Kur'an'ın Nur tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Evet, kıymetli Davet Radyo dinleyicilerimiz, Nur İklimi programımızın bu haftaki dersini Mesnevi Nuriye'den yapacağız inşallah Mustafa Hocam'la beraber. Buradan başlayacağız. Devamında inşallah bitirmeye niyetlendik. Nasip olursa bitirene kadar inşallah okuyacağız.
2: İnşallah.
1: Kıymetli hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Allah razı olsun.
1: Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle inşallah bitirmeye niyet ettik. İnşallah başlayıp bitirelim.
2: Amin.
1: Buyurun hocam.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mesnevi-i Nuriye, müellifi Bediüzzaman Said Nursi. Bismillahirrahmanirrahim. İtizar. Risale-i Nur külliyatından El Mesnevi-ül Arabi ile muavven büyük üstadın Cihan Baha pek kıymetdar şu eserini de Allah'ın avn ve inayetiyle Arabi'den Türkçe'ye çevirmeye muvaffak olmakla kendimi bahtiyar addediyorum. Yalnız aslındaki ulviyet, kuvvet ve cezaleti tercümede muhafaza edemedim. Evet, o cevher-i baha hakikatlara zarf olacak ne bir harf ne bir lafız bulamadım. Tercüme lisanı da fikrim gibi nakıs ve kasır olduğundan o azim imanı ve cesim Kur'ani hakikatlara ancak böyle dar ve kısa bir kisveyi tedarik edebildim. Ne hakkın ve ne hakikatin hatrı kalmış. Fabrika-i dimaiyemin bozukluğundan bu kadarını da müellif-i muhterem Bediüzzaman'ın manevi yardımlarıyla dokuyabildim. Evet, bir tavuk kendi uçuşuyla Şahin'in veya Kartal'ın uçuşlarını taklit ve tercüme edemez. Bu hakikaten aslına uygun ve layık bir tercüme değildir. Pek kısa bir meal, bazen de tay edilmiş, tercüme edememiş. Çok yerlerde yalnız mealini aldım. Bazı yerlerde de tay ettim. Ancak aslındaki hakaikı evladı vatana gösteren küçük bir aynedir. Risale-i Nur müellifinin neseben küçük kardeşi ve 15 sene ondan ders alan Abdülmecid Nursi.
1: Tercüme Abdülmecid Nursi'ye ait.
2: Evet.
1: Nerede yazılmıştı?
2: Van. Üstad Hazretleri'nin ilk dönem eserlerindendir. Van'da, Horhor dönemlerinde yazılmış aslı.
1: Evet.
2: Başlayalım inşallah. Risale-i Nur'un bir nevi Arabi, Mesnevi-i Şerif hükmünde olan bu mecmuanın mukaddemesi 5 noktadır. Birinci nokta, 40-50 sene evvel eski Said ziyade ulûm-u akliye ve felsefiyede hareket ettiği için hakikatül hakaika karşı ehli tarikat ve ehli hakikat gibi bir meslek aradı. Ekser ehli tarikat gibi yalnız kalben harekata kanaat edemedi. Çünkü aklı, fikri, hikmet-i felsefiye ile bir derece yaralıydı. Tedavi lazımdı. Sonra hem kalben hem aklen hakikata giden bazı büyük ehl-i hakikatın arkasında gitmek istedi. Baktı, onların her birinin ayrı cazibedar bir hassası var. Hangisinin arkasından gideceğine tahayyürde kaldı. İmam Rabbani de ona gaybi bir tarzda tevhid-i kıble et demiş. Yani yalnız bir üstadın arkasından git. O çok yaralı eski Said'in kalbine geldi ki, üstad-ı hakiki Kur'an'dır. Tevhid-i kıble bu üstadla olur diye yalnız o üstad-ı kutsi'nin irşadıyla hem kalbi hem ruhu gayet garip bir tarzda sülûka başladılar. Nefsi emmaresi de şukuk ve şüphehatıyla onu manevi ve ilmi mücahedeye mecbur etti. Gözü kapalı olarak değil, belki İmam-ı Gazali radıyallahu an, Mevlana Celaleddin-i Rumi radıyallahu an ve İmam-ı Rabbani radıyallahu an gibi kalp ve ruh ve akıl gözleri açık olarak ehli istirakın akıl gözünü kapadığı yerlerde o makamlarda gözü açık olarak gezmiş. Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun ki Kur'an'ın dersi de irşadıyla hakikata bir yol bulmuş, girmiş. Hatta ve fi kulli şeyin lehu ayetun tedullu ala ennehu vahid, hakikatına mazhar olduğunu yeni Said'in Risale-i Nuru'yla göstermiş. İkinci nokta, Mevlana Celaleddin Rumi radıyallahu an ve İmam-ı Rabbani radıyallahu an ve İmam-ı Gazali radıyallahu an gibi akıl ve kalp ittifakıyla gittiği için her şeyden evvel kalp ve ruhun yaralarını tedavi ve nefsin evhamından kurtulmasını temine çalışıp lillahil hamd eski Said yeni Said'e inkılap etmiş. Aslı Farisi, sonra Türkçe olan Mesnevi-i Şerif gibi o da Arapça bir nevi mesnevi hükmünde katre, hubab, habbe, zühre, zerre, şemme, şule, lemalar, reşhalar, lasiyemalar ve sair dersleri ve Türkçe'de o vakit nokta ve lematı gayet kısa bir surette yazmış. Fırsat buldukça da taab etmiş. Yarım asra yakın o mesleği Risale-i Nur suretinde, fakat dahili nefis ve şeytanla mücadeleye bedel, hariçte muhtaç mütehayyirlere ve dalalete giden ehli felsefeye karşı Risale-i Nur geniş ve külli mesneviler hükmüne geçti. Üçüncü nokta, o yeni Said'in münazarasıyla nefis ve şeytanın tam mağlup edilmesi ve susturulması gibi Risale-i Nur dahi yaralanmış talibi hakikatı kısa bir zamanda tedavi ettiği gibi ehli ilhat ve delaleti de tam ilzam ve iskat ediyor. Demek bu Arabi mesnevi mecmuası Risale-i Nur'un bir nevi çekirdeği ve fidanlığı hükmündedir. Bu mecmuanın yalnız dahili nefis ve şeytanla mücadelesi, nefsi emmarenin ve şeytanı cinni ve insinin şüphehatından tamamıyla kurtarıyor. Ve o malumat ise meşhudat hükmünde ve ilmel yakin ise aynel yakin derecesinde bir itminan, bir kanaat veriyor. Dördüncü nokta, eski Said ilmi hikmet ve ilmi hakikatın çok derin meseleleriyle meşgul olması ve büyük ulemalarla derin meseleler üzerinde münazarası ve medresenin yüksek derslerini gören eski talebelerinin fehimlerinin derecesine göre yazması ve eski Said'in de terakkiyat-ı fikriye ve kalbiyesinde yalnız kendisi anlayacak bir surette gayet kısa cümlelerle, gayet muhtasar bir ifadeyle uzun hakikatlara kısa kelimelerle işaret nevinde o mecmuayı yazdığı için bir kısmını en müdakkik alimler de zorla anlayabilir. Eğer tam izah olsaydı Risale-i Nur'un mühim bir vazifesini görecekti. Demek o fidanlık mesnevi, turuk-u hafiye gibi enfüsi ve dahili cihetinde çalışmış, kalp ve ruh içinde yol açmaya muvaffak olmuş, bahçesi olan Risale-i Nur hem enfüsi hem ekseri cihetinde turuk-u cehriye gibi afaki ve harici daireye bakıp marifetullah'a geniş ve her yerde yol açmış. Adeta Musa aleyhisselamın asası gibi nereye vurmuş ise su çıkarmış. Hem Risale-i Nur hükema ve ulemanın mesleğinde gitmeyip Kur'an'ın bir icaz-ı manevisiyle her şeyde bir pencereyi marifet açmış. Bir senelik işi bir saatte görür gibi Kur'an'a mahsus bir sırrı anlamıştır ki bu dehşetli zamanda hadsiz ehli inadın hücumlarına karşı mağlup olmayıp galebe etmiş. Beşinci nokta, eski Said'in yeni Said'e inkılap etmesi zamanında yüzer ilimlerle alakadar binler hakikatlar ayrı ayrı birer risaleye mevzu olacak kıymetteyken o Said telif ederken meselelerin başında i'lem, i'lem, i'lemlerle her bir hakikati ki bir risale olacak derecede ehemmiyetliyken birkaç satırda, bazen bir sayfede, bazen bir iki satırda zikrediyorlar. Adeta her bir eylemler bir risalenin şifresidir. Hem eylemler birbirine bakmayarak muhtelif ilimlerin ve hakikatların fihristeleri hükmünde yazıldığından o mecmuayı okuyanlar bu noktaları nazara alıp itiraz etmesinler. Said Nursi radıyallahu anh.
1: Lemalar. Türkçe Risale-i Nur'un 22. sözüyle aynı mealdedir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu haliku kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vekil. Lehu mekalitus semavat vel ard. Fesubhanellezi biyedihi melakutu kulli şeyin ve in min şeyin illa indana hazainuhu. Ma min tabbetin illa hu ahizun binasiyatiha. Ey daire-i esbaptan zuhur eden işleri, hadiseleri esbaba isnat eden gafil, cahil. Mal sahibi zannettiğin esbab, mal sahibi değillerdir. Asıl mal sahibi, onların arkasında iş gören kudret-i ezeliyedir. Onlar ancak o kudretten gelen hakiki tesirleri ilan ve neşretmekle muvazzaftırlar. Demek daire-i esbab, hükümetin kalem dairesi hükmündedir ki yukarıdan gelen emirlerin tebliğatı o daireden yapılıyor. Çünkü izzet ve azamet perdeyi iktiza eder. Tevhid ve celal dahi şirketi reddeder, tesiri esbaba vermiyor. Evet, Sultan-ı Ezeli'nin memurları vardır ama icraatçıları değillerdir ki saltanat ve rububiyetinde ortak olsunlar. Ancak o memurların vazifesi dellallıktır ki kudretin icraatını ilan ediyorlar. Veya o memurlar nazır müşahitlerdir ki gördükleri evamir-i tekviniyeye karşı yaptıkları itaat ve inkiyat ile istidatlarına göre bir nevi ibadet yapmış olurlar. Demek esbab ancak ve ancak kudretin izzetini, rububiyetini, haşmetini izhar için vaz edilmiş bir takım vasıtalardır. Yoksa kudretin acz ve ihtiyacı için muavenet eden yardımcı değillerdir. Beşer sultanlarının memurları ise sultanların ihtiyaç ve aczlerini def için tayinlerine zaruret hasıl olan yardımcı ve ortaklarıdır. Binaenaleyh Allah'ın memurlarıyla insanın memurları arasında münasebet yoktur. Yalnız gafil ve cahil olan hadiselerde ve vukuattaki hikmetleri, güzellikleri göremediklerinden Cenab-ı Hak'tan şekva ve şikayetlere başlarlar. İşte o şekva ve şikayetlerin hedefini değiştirmek için esbab vaaz edilmiştir. Çünkü kusur onlardan çıkıyor. Onların kabiliyetsizliğinden ileri geliyor. Bu sırra bir misal latif suretinde bir temsili manevi rivayet ediliyor ki Hazreti Azrail aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a demiş ki kabz-ı ervah vazifesinde senin ibadın benden şekva edecekler, benden küsecekler. Cenab-ı Hak lisan-ı hikmetle ona demiş ki seninle ibadımın ortasında musibetler, hastalıklar perdesini bırakacağım. Ta şekvaları onlara gidip sana küsmesinler. Evet, nasıl ki hastalıklar perdedir, ecelde tevehhüm olunan fenalıklara mercidirler ve kabz-ı ervahta hakiki olarak hikmet ve güzellik Hazreti Azrail aleyhisselamın vazifesine mütealliktir. Öyle de Hazreti Azrail aleyhisselam da bir perdedir. Kabz-ı ervah da zahiren merhametsiz görünen ve rahmetin kemaline münasip düşmeyen bazı halata merci olmak için o memuriyete bir nazır ve kudret ilahiye bir perdedir. Evet, izzet ve azamet ister ki esbab perdedarı desti kudret olan aklın nazarında, tevhid ve celal ister ki esbab ellerini çeksinler tesiri hakikiden. Tenbih. Arkadaş, tevhid iki çeşit olur. Birisi amiyane tevhiddir ki Allah'ın şeriki yok ve bu kainat onun mülküdür der. Bu kısım tevhid sahiplerinin fikirce gaflet ve delalete düşmeleri korkusu vardır. İkincisi hakiki tevhiddir ki Allah birdir, mülk onundur, vücut onundur, her şey onundur der. La yetezelzel bir itikada sahiptirler. Bu kısım tevhid sahipleri her şeyin üstünde Cenab-ı Hakk'ın sikesini görür ve her şeyin cephesinde bulunan mühürünü, damgasını okur. Ve bu sayede huzuri bir tevhid melekesi maliki olurlar ki delalet ve evhamın taarruzundan kurtulurlar. Kur'an-ı Hakim'den istifade ettiğimiz ikinci kısım tevhidin birkaç mertebelerini birkaç lemma zımnında izah edeceğiz. Birinci lemma. Bakınız, her bir masnunun yüzünde öyle bir sikke vardır ki ancak her şeyi halk eden halka mahsustur. Ve her bir mahlukun cephesinde öyle bir hatem vurulmuştur ki her şeyi yapan saniyeden mağda kimsede o hatem bulunmaz. Ve kudretin neşrettiği mektuplarından her bir mektubun ahirinde taklidi kabil olamayan öyle bir turra vardır ki ancak sultan-ı ezel ve ebede hastır. O gibi sikkelerden yalnız hayat üzerinde parlayan sikke-i icaza bakınız ki hayat ile bir şeyden pek çok şeyler husule gelir, icat edilir ve pek çok şeyler dahi bir şey vahide emri Rabbani ile inkılap ederler. Mesela su bir şey vahid iken pek çok uzuvlara, cihazlara Allah'ın izniyle menşe olur, icat edilirler ve mideye giren pek çok muhtelif yemekler ve meyvelerden Halık-ı Teala tek bir cismi icat eder, tek bir cisim husule getirir. İşte kalp, akıl, şuur sahibi olan bir adam bu ciheti düşünürse anlar ki bir şeyden çok şeyleri icat edip çıkartmak ve çok şeyleri bir şeye tahvil etmek ancak her şeyi halk eden ve her şeyi yapan saniye mahsus bir sikkedir. İkinci lemma, sayısız hatemlerden canlı mahlukata vaaz edilen hayat hatemine bakınız. Evet, canlı bir mahluk camiyeti itibariyle kainata küçük bir misaldir. Şecere-i aleme güzel ve tatlı bir meyvedir. Kevn ve vücuda bir nüvedir ki Cenab-ı Hak o nüvede pek çok alemlerin örneklerini derc etmiştir. Sanki o zihayat gayet hakimane, muayyen nizamlar ile bütün vücutlardan sağılmış bir katre veya bir noktadır. Bu itibarla bir zihayatı halk etmek, bütün kainatı yedi tasarrufuna alan Cenab-ı Hak'tan maada hiçbir şeye isnat edilemez. Evet, aklı bozulmayan bir şahıs teemmülü neticesinde anlar ki mesela bal arısını pek çok şeylere fihriste yapan ve kitab-ı kainatın ekser mesailini insanın mahiyetinde yazan ve incir nüvesinde incir ağacının programını derc eden ve insanın kalbini binlerce alemlere örnek ve pencere yapan ve beşerin kuvve-i hafızasında tarihi hayatını taallukatıyla beraber yazan ancak ve ancak her şeyi yaratan Halık olabilir. Ve böyle bir tasarruf yalnız ve yalnız Rabbül Alemine mahsus bir hatemdir. Üçüncü lemma, Cenab-ı Hakk'ın canlı mahlukata bastığı hayat hateminin gayri mütenahi nakış ve keyfiyetlerinden bir numuneyi göstereceğiz. Şöyle ki, nasıl ki suyun katrelerinden, şişenin parçalarından tut, seyyar yıldızlara kadar şeffaf veya şeffaf gibi her şeyde şemsin cilvelerinden şemse mahsus bir turra, bir cilve bulunur. Kezalik şems-i ezelinin de bütün canlı mahlukatta ihya ve nefi hayat cihetiyle bir tecelli ehadiyeti vardır ki bütün esbab iktidar ve ihtiyar sahibi oldukları farz edilse dahi o sikkenin ne mislini ve ne taklidini ne münferiden ve ne müştemian yapmaktan acizdirler. Buna binaen şeffaf şeylerde görünen o timsaller şemsin timsali olup şemsten o şeffaf şeylere inkas etmiş olduklarını hükmedilmediği takdirde o sayısız katrelerde ve zerrelerde her birisinde hakiki bir şemsin maddesiyle mevcut bulunduğuna hükmetmek lazım gelir. Kezalik şems-i ezelinin şualar menzilesinde olan tecelli esmasının noktayı merkeziyesi olan hayat şems-i ezeliye isnat edilmediği takdirde bir sineye, bir çiçeğe varıncaya kadar her bir zihayatta nihayetsiz bir kudret, muhit bir ilim, mutlak bir irade gibi vacibül vücuttan maada hiçbir şeyde vücudu mümkün olmayan sair sıfatların mevcut olmasına cahilane, ahmakane, gülünç bir batıl hüküm lazım gelir. Ve aynı zamanda şu batıl hükümle her bir zerreye ve her bir sebebe bir uluhiyet mutlakayı isnat etmekle sayısız şerikleri ispat etmek mecburiyeti hasıl olur. Mahaza tohum olacak bir habbe veya bir çekirdekteki garip, acip muntazam vaziyete bakınız ki o habbe tohumu olacak cismin bütün eczasıyla münasebet tar olduğu gibi nev'iyle yani ebnai cinsiyle de ve bütün mevcudat ile de münasebetleri vardır. Ve onlara karşı o münasebetleri nispetinde vazifeleri vardır. Eğer o tohumcuk habbenin kadir mutlaktan nispeti kesilip kendi nefsine isnat edilirse yani kendi kendine olmuş denilirse her bir tohumda her şeyi görecek bir gözün ve her şeye muhit bir ilmin bulunmasını itikad etmek lazım gelir. Bu ise sabık temsilde her bir şeffaf zerrede hakiki bir şemsin vücudunu iddia etmek gibi gülünç bir hamakattır. Kıymetli hocam, vaktimizin sonuna geldik. Çok hızlı geçti. Nasıl olduğunu da anlamadım.
2: Evet.
1: Kaptırmışız kendimizi de. Bugünkü dersimiz inşallah burada nihayet buldu. Haftaki dersimize inşallah yine beraber olup devam ederiz. Allah nasip ve müyesser ederse.
2: Amin.
1: Cenab-ı Hak okuduklarımızı anlamayı, anladıklarımızı da hayatımıza tatbik edebilmeyi ve onlarla yaşayıp onlarla ölmeyi nasip ve müyesser eylesin inşallah.
2: Amin. Amin.
1: Bu eserleri de hususen bütün gençlerimizin okumasını Cenab-ı Hak nasip ve müyesser eylesin.
2: Amin.
1: Özellikle şu zamanda yetişen gençlerimizin okumasını nasip etsin diye dua edelim inşallah. Bu dar vakitte Cenab-ı Hak kabul eylesin.
2: Amin.
1: Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahum ve da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin. Lillahil teala el Fatiha.
0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.

Bana sor sevgili Kari, sana ben söyleyeyim. Ne hüviyette şu karşında duran eşarım. Bir yığın söz ki samimiyete ancak hüneri. Ne tasannu bilirim çünkü ne sanatkârım. Şiir için gözyaşı derler. Onu bilmem, yalnız aczimin giriyesidir bence bütün asar. Ağlarım, ağlatamam. Hissederim, söyleyemem. Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bizar. Oku, şayet sana bir hisli yürek lazımsa. Zira onu yazdım, iki söz yazdımsa.

Medine-i Münevvere'de, o nurlu şehirde bir bayram sabahı. Varlığı ile kainatın bayram ettiği Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazından çıktı. Ve bayram sabahı oynamakta olan çocukları gördü. Ancak bir çocuk vardı ki diğer oynayan çocuklardan ayrı bir yerde duruyor ve ağlıyordu. Bu görüntü karşısında o merhamet ve şefkat kaynağı, Rauf ve Rahim olan Yüce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuğa sordu. Ey çocuğum, seni böyle ağlatan nedir? Çocuk, çocukluğu ile ve soruyu soranın kim olduğunu bilmeksizin, ey adam, çekil benim başımdan. Benim derdim zaten bana yetmedi. Babam Resulullah'ın gazalarından birinde şehit oldu. Annem yalnız kalınca bir adamla evlendi, o da hayırsız çıktı. Evimizi aldı, malımızı yedi ve işte şu gördüğün halim gibi çıplağım, açım, hüzünlüyüm ve düşkünüm. Ne zaman ki bayram geldi ve bayram kıyafetli çocukların oynadığını gördüm, hüznüm tazelendi ve ağladım. Ümmetinden birisinin en ufak bir mutsuzluğu ile mutsuz olan ve ümmetine çok düşkün bulunan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuğa dedi ki, ey yavrum, ister misin ki baban ben olayım? Ayşe annen olsun, Fatıma ablan, Ali amcan ve Hasan ile Hüseyin de kardeşlerin olsun. İster misin? Bu hitabı işiten şehit çocuğu garip, konuşanın kim olduğunu anladı da feryat ile, aman ya Resulallah, nasıl kabul etmem istemem, sizi şimdi tanıyabildim. Ve Resulullah Hazretleri ile o şehit çocuğu garip beraberce el ele hane-i saadetle kutlu eve yöneldiler. Orada yemek yedi ve Resulullah tarafından bayramlık elbiseler giydirildi. O yeni hali ile tekrar oyun oynayan çocukların arasına gittiğinde çocuklar dediler ki, az önce aramızda dikilip duruyor ve ağlıyordun. Şimdi ne oldu da gülüyor, oynuyorsun? Çocuk onlara cevap verdi. Demin açtım, şimdi doydum. Çıplaktım, giydirildim. Annesiz ve babasızdım, şimdi Resulullah gibi bir babaya sahip oldum. Ayşe annem oldu, Fatıma ablam oldu, Ali amcam oldu, Hasan ve Hüseyin kardeşlerim oldu. Nasıl gülmem, nasıl bayram etmem? Çocuklar hep bir ağızdan feryat ettiler. Ah, keşke bizim de babalarımız Resulullah'ın beraberinde gazaya katılıp da şehit olsalardı.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0-11-98-99 0-551-011-98-99
1: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
2: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: Hayır Çarşısı'na davet. Eslem Der İlim, Yardım ve Dayanışma Derneği olarak 19-20-21 Haziran'da düzenleyeceğimiz 100. Yıl Parkı Ulu Camii yanındaki kermesimize sizleri bekliyoruz. Kermesimizin içeriğinde çeyiz, el işi, oyuncak, züccaciye, yöresel ev yemekleri ve pasta çeşitleriyle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. 19-20-21 Haziran'da Ulu Camii yanındaki kermesimizde buluşalım.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Merdüm idi deme, bilmem ne füsun etti felek. Yere mi kıldı füzun, eşkime hun etti felek. Şiirler pençeyi kahrumda olurken lerzan, beni bir gözleri ahuya zebun etti felek.

Mehabbet şahının bir bende-i fermanıyız cana. Gedayı kuyu aşkuz, alemin sultanıyız cana. Ruhun anup nola kuyunda feryadu figan etsek, fena gülzarının bir bülbülü nalanıyız cana. Ademden gelmeden bezmi vücuda bade ol demden, lebün esrarının biz valihü hayranıyız cana. Nice demden mukimi vadi derdü gamu aşkus, ser-i kuyi vefanın sanma kim mihmanıyız cana. Selimi veş lebün vasfın idüp şiirin kelam ile, zamanın himmetünle hüsrevi devranıyız cana.

Doğrulukla yalancılık kalpte şiddetli bir kavgaya tutuşurlar. Birisi diğerini kalpten kovuncaya kadar kavgaları devam eder. Malik bin Dinar radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Yıllar evvel idi düşüp yollara, aramıştık seni İmam Hatibim. Sen bir destan oldun, düştün dillere, sinemde ateşsin İmam Hatibim. Senin yokluğunda boştu minberler, bağ bozumu diye sustu bülbüller, zemheri ayında açıldı.

Kaçlanmış yıllara doğan gün oldun. Katılaşmış kalpte yanan mum oldun. Geleceğe ait ümidim oldun. Bizlere muştusun İmam Hatibim.

kurtuluşsun İmam Hatibim. Sen ki bizim için cansın, canansın, elinde meşalen daima yansın. Sen ki bize ilim hem de irfansın, yarama devasın İmam Hatibim.

0: Bakara Suresi 127-129. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in duası. İbrahim, İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltirken şöyle yalvardılar:
1: Rabbimiz, kabul buyur bizden. Yalnız sensin tüm duaları işiten ve gönüllerdekini bilen de yalnız sen. Rabbimiz, bizi kayıtsız şartsız sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sürekli sana teslim olacak önder topluluklar var et. Bize nasıl kulluk yapacağımızı göster ve bizi affet. Hiç şüphe yok ki sen tövbeleri çokça kabul edensin. Rahmetle muamele edensin. Rabbimiz, onlar arasından kendilerine senin mesajını okuyacak, ilahi kelamı ve onu hayatın ölçüsü kılmayı öğretecek ve onları arındıracak bir elçi gönder. Çünkü yalnızca sensin işinde mükemmel olan ve sensin yaptığını yerli yerince yapan.

0: Ankebut 30. Hazreti Lut'un duası. Lut,
1: ey Rabbim, şu fesatçılar güruhuna karşı bana yardım eyle, dedi.

0: gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
3: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

Ok Şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10.000 değil, 5.000 değil. Sadece ve sadece 2.500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. 20

0: 0551 11 99 0551 11 99.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444. perayeşilçınar.com.
2: Hayır Çarşısı'na davet. Eslem Der İlim, Yardım ve Dayanışma Derneği olarak 19, 20, 21 Haziran'da düzenleyeceğimiz 100. Yıl Parkı Ulu Camii yanındaki kermesimize sizleri bekliyoruz. Kermesimizin içeriğinde çeyiz, el işi, oyuncak, züccaciye, yöresel ev yemekleri ve pasta çeşitleriyle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. 19, 20, 21 Haziran'da Ulu Camii yanındaki kermesimizde buluşalım.
3: Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80, 0534 716 20 27.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604, 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Hangi yüzle geleyim sana ey Resul? Sırtımda bunca günahlar varken. Ama ne yapayım sensiz olmuyor ki. Açılsın da yollar sana geleyim. Aşıp da çölleri sana geleyim. Sana geleyim ey Resul.

Aşık maşukunu durmadan arar. Muhabbetsiz geçen gün ihvana zarar. Tabii bu meslekten etmedim firar. Gel bir görüşelim yahu, neredesin? İstihare ile bulmuştun bizi. Bekliyor yolunu acizin gözü. Ölsem de terk etmem kardeşim sizi. Gel bir bilişelim yahu, neredesin?

Yüzünü görmüyorum, soruyorum elden. Geçen günler ise düşmezdin dilden. Sağlam teslimiyet, bağlansan belden. Gel bir buluşalım yahu, neredesin? Geçtik mektubundan, gelmiyor selam. Hak Rezzak-ı Alem, çekmeyin elem. Mevla huzurunda şahittir kalem. Gel bir karışalım yahu, neredesin?

yaz kış demeyip her an koşarken, muhabbette ihvanları aşarken, ağlayarak sohbetlerde düşerken, gel bir alışalım yahu, neredesin? Dersini alırken çöktüğün dizler, kardeş nereye gitti o kadar sözler? Bekleyi bekleyi kırıldık bizler, gel bir barışalım yahu, neredesin?

Sizi bizden sorar bazı yarenler, bu meslek içinde Gonca derenler, bizi çok ileri geçti erenler. Gel bir erişelim yahu, neredesin? Hubbu dünyaya nefsimiz kandı, acep bu alemde ölmek mi sandı? Yıkıldı herhalde feyziğin bendi. Gel bir çalışalım yahu, neredesin?

Ölsem ihvanlardan ayrılmam derdin. Halini inkar etme. Çok şeyler gördün. Acep nereden artıyor senin bu derdin? Gel bir bilişelim yahu. Neredesin? Kalemdar gibi kendini vurma. Bilen var derdini ayardan sorma. Küsüp de yakana yalnız durma. Gel bir sarışalım yahu. Neredesin?

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hayır Çarşısı'na davet. Eslem Der İlim, Yardım ve Dayanışma Derneği olarak 19-20-21 Haziran'da düzenleyeceğimiz 100. Yıl Parkı Ulu Camii yanındaki kermesimize sizleri bekliyoruz. Kermesimizin içeriğinde çeyiz, el işi, oyuncak, züccaciye, yöresel ev yemekleri ve pasta çeşitleriyle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. 19-20-21 Haziran'da Ulu Camii yanındaki kermesimizde buluşalım.

selam affeyle. Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

Şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10.000 değil, 5.000 değil. Sadece ve sadece 2.500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 0011 9899 0551 0011 9899.
1: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum.

El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki, senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum, el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabb-i Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde, 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

Doğrulukla yalancılık kalpte şiddetli bir kavgaya tutuşurlar. Birisi diğerini kalpten kovuncaya kadar kavgaları devam eder. Malik bin Dinar radıyallahu anh.

0: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr.
1: Ya Mucib, Ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, Ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, Ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın, manaya özünü verensin, sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, Ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, Ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bâis, Ya Bâis, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, Ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, Ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, Ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, Ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, Ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, Ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, Ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz övgümü biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, Ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşlar üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, İslam'ın temel ilkesi tevhiddi. Eşi ve benzeri olmayan sadece Allahu Teala'ydı. O Sübhan'dı. Onun ne ortağı olurdu, ne de o Zat-ı Kerim'de noksanlar, kusurlar olurdu. O Rahman'dı, Rahim'di. Bütün varlıkları yoktan var edendi. Varlıklarını devam ettirendi. Varlıklara son derece merhametli olandı. Sonsuz kudreti ve sonsuz ilmi olandı. Açık ve gizli olanları bilendi. Onun bilgisi her şeyi kuşatandı. Onun özelliklerini taşıyan ikinci bir varlık yoktu. İslam bunu özlü olarak insanlığa öğretendi. La ilahe illallah kelime-i tevhidi insanlığın gündemine koyandı. Allah'tan gayrı hiçbir varlık ilahi özelliğe sahip değildi. Bütün varlıklar üzerinde yegane otorite ve yegane hak sahibi Zat-ı Kerim'di. Hristiyan dünya teslisin girdabında yüzüyordu. Baba oğul Ruhul Kudüs üçleminde tam bir çıkmazda kıvranıyordu. Üçlü ilah anlayışının labirentlerinde dönüp duruyordu. Yahudilik seçkin ırktı. Kendilerini öyle görüyorlardı. İnsanlığın efendileriydi. İnsanlık hizmetçileriydi. İnsanlığa düşen efendilerine hizmet etmekti. Ayrıca Yahudilikte Üzeyr Aleyhisselam'ı Allah'ın oğlu diye bir sapkınlığa girme vardı. Öbür tarafta Çin ve Hint ülkelerinde binbir masallar misali binbir ilahlar vardı. Nice totemler, nice aciz varlıklara sonsuz güç ve kudret yüklemeler vardı. İnsanlığın arı duru tevhid hakikatine hava gibi, su gibi ihtiyacı vardı. Peygamber ikliminin göz bebekleri, tevhid ikliminin erleri, yeryüzünü rahmet rahmet adımlamak makamındaydılar. Çıkış Suriye coğrafyasıydı. Hicaz coğrafyasından çıkış Suriye kapısından olacaktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Suriye tarafına İslam'ın asil evlatlarını davetçi olarak göndermişti. Ne yazık ki her biri bu topraklarda alkanlara boyanmışlar, şehadet şerbetini içmişlerdi. Onların Allah'ın dinini anlatmasına müsaade etmemişlerdi. Şam valisi Şurahbil bin Amr ise Peygamber Efendimizin elçisini işkenceler altında şehit etmişti. Bütün bu olumsuz, acılı olaylar İslam ordusunu Suriye üzerine çekiyordu. Ufuklarda Suriye gözüküyordu. Peygamber Efendimiz talimatını veriyordu. Hazırlıklar yapılsın talimatını veriyordu. Hem de süratle yapılmasını murat ediyordu. Onun şerefli arkadaşları peygamberin ses tonundan, ses renginden işin önemini hemen anlarlardı. Gece gündüz hazırlıklar için gayret ediyorlardı. Kısa zamanda İslam ordusu hazırlanıyordu. İslam ordusu 3000 dolaylarındaydı. Ordunun kurmaylarının mescitte toplanmalarını talep ediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kısa, özlü bir konuşma yaptılar. Şerefli arkadaşlarının sabırlı olmalarını, Rabbi Rahim'inin rızasını gözetmelerini beyan buyurdu. Sonra harekata ilişkin özel talimatlar veriyordu. Zeyd bin Harise'yi komutan tayin ettim. Çıkacak savaşta Zeyd öldürülürse komutan Cafer bin Ebu Talip, Cafer de öldürülürse komutan Abdullah bin Revaha'dır. Şayet Abdullah da öldürülürse aranızdan birinizi komutan seçersiniz buyurdular. Müslümanlar ilk defa bir olaya tanık oluyorlardı. Şimdiye değin ordunun başına bir komutan tayin edilirdi. Vekil komutanlar hiç gündeme gelmemişti. Sahabe-i kiram biraz hayret, biraz şaşkınlık yaşıyorlardı. Onlar doğal hallerine dönüyor, bu talimatın anlamını zamanla anlayacaklarını umut ediyorlardı. Peygamber Efendimizin bu konuşmasını dinleyenlerden biri de Yahudi Numan bin Fünhus şöyle diyordu: "Ey Muhammed, eğer sen gerçekten bir peygambersen, bu üç komutanın da öldürülecektir." Müminler Yahudinin böyle konuşmasına da hayret ettiler. Sonra Yahudi Numan sözünün gerekçesini şöyle açıklıyordu: "İsrail oğullarının peygamberleri bir savaş için hazırladıkları orduya birden fazla komutan tayin ederlerse o komutanların tamamı ölürdü. İsterse sayıları 100 kişi olsa da fark etmezdi. Ey Muhammed, sen de böyle bir iş yaptın. Eğer gerçekten peygambersen senin komutanların da ölecekler." diyordu. Yahudi Numan'a yakın duran Hazreti Zeyd-i Numan, "Bence vasiyetini yapsan iyi olur. Çünkü eğer o peygamberse sen bir daha ailenin yanına dönemezsin." diyordu. Hazreti Zeyd de, "Ben şahitlik ederim ki o Allah'ın Resulüdür, Allah'ın peygamberidir." diyordu. Çevredeki Müslümanlar da bu konuşmaları duyuyorlar ve onlar da keşke sağ kalsalar da kendilerinden daha çok yararlansak diyorlardı. İslam ordusu Medine'den hareket ediyordu. Peygamber Efendimiz ordusuyla beraber yürüyordu. Onları uğurluyordu. Onlarla beraber Uhud'daki veda bölgesine kadar geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam komutanlara Şam valisi Şurahbil bin Amr'ın şehit ettiği, Hazreti Halis bin Umeyr'in şehit edildiği yere varmalarını, o bölge halkına önce İslam'ı anlatmalarını, eğer daveti kabul ederlerse serbest bırakmalarını, ancak kabul etmezlerse savaşmalarını beyan buyurdu. Ordudan ayrılırken ordusuna bir konuşma yapıyordu: "Allah'ın ismiyle yola çıkın. Ben size Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi, yasaklarından kaçınmanızı, yanınızdaki Müslümanlara karşı hayırlı olmanızı, birbirlerinize karşı iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Allah yolunda Allah için cihad edin. Allah'ın düşmanlarıyla savaşın. Çocuklara, kadınlara, ihtiyarlara dokunmayın. Gittiğiniz yerde kiliselerde yaşayan, insanlardan ayrılmış ve kendilerini ibadete vermiş kimseler bulacaksınız. Onlara ilişmeyin. Ağaçlarını keserek veya yakarak, evlerini yıkarak insanları cezalandırmayın. Anlaşma yaptığınız zaman sözünüzde durun. Anlaşmalarınıza vefasızlık yapmayın. Ganimet mallara karşı hain olmayın. Müşriklerle karşılaştığınız zaman onları Müslüman olmaya davet edin. Müslüman olurlarsa hicret edip Medine'ye gelmeye davet edin. Eğer bu davete uyarlarsa muhacirlerin sahip olduğu bütün haklara sahip olacaklarını, muhacirlerin sorumlu olduğu tüm işlerden onların da sorumlu olacağını bildirin. Eğer hicreti kabul etmezler de memleketlerinde kalmayı isterlerse Müslümanlardan göçebe olanların konumunda olacaklarını, göçebe Müslümanlara uygulanan hükümlerin onlar için de geçerli olacağını bildirin. Savaş ganimetlerinden bir paylarının olmayacağını ve savaşta yer alan Müslümanların haklarına sahip olamayacaklarını da bildirin. Yok eğer Müslüman olmazlarsa cizye vermeye davet edin. Cizye vermeyi kabul edenlere bir zarar vermeyin. Ellerinizi onlardan çekin. Eğer cizye vermeye de yanaşmazlarsa Allah'ın yardımına sığınarak onlarla savaşın. Kuşattığınız şehir veya kale halkı Allah'ın hükmüne göre teslim olmayı isterlerse onları Allah'ın hükmüne göre değil, kendi hükmünüze göre teslim alın. Çünkü bu konuda Allah'ın hükmünün ne olduğunu bilemezsiniz. Şehir veya kale halkı Allah ve Resulünün himayesini isterse, Allah ve Resulünün değil, kendi himayenizi verin. Çünkü bu konuda Allah ve Resulünün himayesinin ne olacağını bilemezsiniz. Eğer sizler himaye anlaşmanızı bozacak olursanız, bu Allah ve Resulünün himaye anlaşmasını bozmaktan daha az sorumluluk gerektirir buyuruyordu. İslam ordusu, alemlere rahmet olan Peygamber Efendimiz ve şerefli arkadaşlarıyla Uhud'daki veda bölgesine gelmişlerdi. Artık vedalaşma zamanıydı. İslam ordusunu uğurlayan Medine sakinleri dualar ediyorlardı. Allah-u Teala sizleri korusun ve sizleri sağ salim olarak geri döndürsün diye niyazlarda bulunuyorlardı. Büyük İslam şairi Abdullah bin Revaha, Zeyd ve Cafer'den sonra gerektiğinde İslam ordusunun komutanı olacaktı. Hazreti Abdullah bin Revaha ağlamaya başladı. Gözlerinden sicim gibi yaşlar dökülüyordu. Müminler Hazreti Abdullah'ın bu denli ağlamasına hayret ettiler. "Ey Revaha'nın oğlu, niçin ağlıyorsun?" diye sordular. Abdullah, "Vallahi ben ne dünya sevgisi sebebiyle ne de size karşı iştiyakım sebebiyle ağlıyor değilim. Fakat ben Resulullah'ın içinde cehennem ateşinin zikredildiği, içinizden cehenneme uğramayacak yoktur. Bu Rabbinin üzerine vacip kıldığı bir hakikattir. Ayetini okuduğunu işittim. Cehenneme uğradıktan sonra oradan nasıl selametle geri döneceğimi bilemiyorum ve bunun için ağlıyorum," dedi. Müslümanlar, "Allah'ın yardımı sizinle olsun ve sizi korusun, sizi sağ salim geri döndürsün," dediler. Bunun üzerine İslam'ın o büyük şairi Hazreti Abdullah bin Revaha şu şiirini okumaya başladı. "Fakat ben Rahman'dan mağfiret dilerim. Kanları fışkırtıp köpürden bir kılıç darbesiyle yahut bir kargı saplamasıyla ciğer ve bağırsakları kasıp kavuran bir ölümle sonra kabrime uğrayanlar şöyle desinler: Allah ona doğru yolu göstermiş, o da doğru yolu bulmuş." Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Abdullah bin Revaha'yı uğurlarken şair şu şiiri dinlendiriyordu: "Allah sana olan ihsanını ve yardımını daim kılsın. Musa'ya ihsan ettiği ve yardım olanlara Allah sana olan ihsanını ve yardımını daim kılsın. Musa'ya ihsan ettiği ve yardım olanlara yardım ettiği gibi. Şüphesiz ki ben sende bol hayır gördüm. Allah bilir ki ben keskin görüşlüyüm. Şüphesiz ki sen Allah'ın Resulüsün. Senin hayrından mahrum kalanı kader düşürmüş demektir." İslam'ın bu asil şairiyle ilgili olarak Mute Savaşı'na katılan ve daima şairle beraber olan Hazreti Zeyd bin Erkam radıyallahu anh şunları anlatıyordu: "Ben Abdullah bin Revaha'nın terbiyesi altında bir yetimdim. Kendisi Mute seferine çıktığında beni de devesinin terkisine bindirmişti. Vallahi geceleyin biraz gidince onun şu beyitleri okuduğunu işittim: Ey devem, beni ve yükümü kumluktaki kuyuya vardıktan sonra 4 konak daha götürürsen artık seni başka seferlere çıkarmayacağım. Sen sahipsiz, kendi başına serbest kalacaksın. Ben herhalde geriye, ailemin yanına dönmeyeceğim. Umarım ki şehit olacağım. Müslümanlar geldiler, beni kalmaya iştiyaklı olarak Şam topraklarında bıraktılar. Artık ne hurması kendini göstermiş, yağmur suyuyla sulanan ağaçlar ne de suya kanmış diplerindeki sulanan hurma ağaçları umurumda değildir." Zeyd bin Erkam diyordu ki, "O bu beyitlerin sonuna geldiğinde ben kendimi tutamadım ve ağlamaya başladım. O biraz daha yolculuk yaptıktan sonra devesinden inip iki rekat namaz kıldı. Namazı çok uzundu ama duası namazından da uzundu diyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Balık değil, sanki bu bir okyanus. Tesbih etmekteydi karnında Yunus. Emir Hak'tan geldi, yuttuğunu kus. Tıpkı Yunus gibi avucunda taş, tesbih ediyordu, sessiz ve yavaş. Bütün varlık onu tanır bilirdi. Davet etse ağaç yürür gelirdi. Yürürken toprakta izi kalırdı. Nübüvvetin nuru her şeyi bürür. Mucize olunca ağaçlar yürür. Nice bin kez dünya boşalıp dolmuş. Son Resul'le insan ufkunu bulmuş. Ağacın kökleri bir kalem olmuş. En güzel yazıyla anlatır onu. Bahtiyardır bence okuyan bunu. Süt annesi her an kol kanat germiş. Çocuk buya oynar kıra gidermiş. Bir ak bulut ona eşlik edermiş. Onunla birlikte gider dururmuş. Yakıcı güneşten onu korurmuş. Bu gerçeği bir de siz benden duyun. Yemin ederim ki yarılan ayın, Resul'e benzeyen yanı olayın, onun da mübarek kalbi yarılmış, iman hikmet konup sonra sarılmış. Sevr dağı bence dağlar yücesi, mağara önünden hicret gecesi, kafirlerin gelip geçti nicesi. İçeride peygamber bilemediler, kör oldu gözleri göremediler. Diz dize iki dost bu izbe yerde. Müşrikler yok diyor kimse içeride. Sanki gözlerine inmişti perde. Teselli ederdi Resul azimle, korkma Ebu Bekir, Allah bizimle. Böyle mucizeyi acep kim görmüş? Bir örümcek gelip ağını örmüş. Orada güvercin bir yuva kurmuş. Resulullah sakin, ne gam ne telaş. Müşrikler öfkeli, dolaş ha dolaş. Gönüller tevhidle buluşur bir gün. İnsanlar barışıp uzlaşır bir gün. Bu din hedefine ulaşır bir gün. Erişince Hak'tan bunca inayet, zırh üstüne zırh giymeye ne hacet. Neler çektim, neler dehrin elinden, ne sitemler duydum nadan dilinden. Tutmaz oldu kimsecikler elimden. İltica edince Resulullah'a, ne lütuflar gördüm şükür Allah'a. Bir ömür boyunca uğraştım durdum. Yıllar yılı nice hayaller kurdum. Dünya ve ahirete dair umudum, onun sayesinde hep gerçek oldu. Gözüm gönlüm şimdi huzurla doldu. Bir tuzaktır evham, fasit çemberdir. Unutma ki o bir hak peygamberdir. Rüyada gördüğü gerçek haberdir. Onun duyduğunu herkes duyamaz. gözü uyusa da kalbi uyumaz. Vahye gebe ruhu onu yakardı. Çıkıp derin derin ufka bakardı. Gördüğü rüyalar bir bir çıkardı. Rüya olgunluğun göstergesidir. Nübüvvet beşerin son rütbesidir. İnsanlığı irşad etsinler diye gaybın kapıları ancak nebiye açılır, sunulur nice hediye. Peygamberlik haşa çabayla değil, dervişlik sofuluk abayla değil. Her buyruğu onun derde devadır. Gül kokan nefesi cana şifadır. Ona lokman demek bence hatadır. Kime dokunduysa mübarek eli, şifaya kavuştu bir nice deli. Görülmedik afet Hicaz'ı vurur. Müthiş bir kuraklık kasar kavurur. Nihayet peygamber duaya durur. Duasıyla sanki gök iner yere. Ola ki gafiller mucize göre. Niyaz eyledikçe ulu hazrete, inmiş sağanak yağmur aciz ümmete. Yağmur sele dönmüş, seller rahmete. Derya gibi seli görenler şaşmış, sanarlar ki arim göleti taşmış. Nola şu aczimi bir atabilsem, güç verip şiire ses katabilsem, mucizelerini anlatabilsem. Bana bir şey deme, duyamıyorum, onu anlatmaya doyamıyorum. Şiirde hikmet var diyordu Resul, kainatta nizam, her şeyde usul. İnsan için hedef kemale vusul. Ne kadar güzeldir inci dizince, değere mi düşer dizilmeyince? Sanatkarın işi gerçekten zormuş. Ruh sancılarıyla kıvranıp durmuş. Onu övmek için hayaller kurmuş. Nerede peygamberlerin yüksek meali, nerede şairlerin kısır hayali?
2: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
3: Şimdi reklamlar.
4: Hayır Çarşısı'na davet. Eslem Der İlim, Yardım ve Dayanışma Derneği olarak 19-20-21 Haziran'da düzenleyeceğimiz 100. Yıl Parkı Ulu Camii yanındaki kermesimize sizleri bekliyoruz. Kermesimizin içeriğinde çeyiz, el işi, oyuncak, züccaciye, yöresel ev yemekleri ve pasta çeşitleriyle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. 19-20-21 Haziran'da Ulu Camii yanındaki kermesimizde buluşalım.

0: Çok kampanya. Boya, kaporta, motor. 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. Yerimiz Küsket Sanayi Sitesi 60047 Nolu Cadde numara 97 Ayakkabıcılar Sitesi karşısı Uzman El Oto Ekspertiz. İletişim 0551 011 98 99 0551 011 98 99.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Yokluğunda hüzünlü başımızı hangi sineye yaslasak? Hangi omuza dayasak bu hicranlığımızı? Gecenin en zifiri vaktinde oturup ağlasak gidişine. O peygamber olsaydı ölmezdi diyen Mekkeli müşriklere öfkelensek her aklımıza geldiğinde. Yeniden uğrar mısın evlerimize? Ve yeniden ümmetim deyip sarılır mısın? Yokluğunda başımızı eşlerimizin dizlerine yaslasak, Hatice-tül Kübra annemize baktığın gibi baksak onlara, sevdamızı sakınmadan sunsak avuçlarına, zarar gelmesin diye kanat açsak bugünlerine, yarınlarına. Gülümser miydin o muntazam tebessümünle? İşte benim ümmetim deyip sarılır mıydın? Yokluğunda okşasak saçlarını her yetim çocuğun, gözyaşlarına dur demek için sevindirsek onları, anne olsak mesela, baba olsak onlara, yüzüne tebessüm edip bağrına bastığında, benim babam Muhammed'tir diyen o yetim yavrunun sevincini verebilsek onlara, sevebilsek çocuklarımızı vakit koymadan, sınır tanımadan, Ebu Kasım'ı sevdiğin gibi, Hazreti Fatıma'yı göğsünde uyuttuğun gibi, huzurlu uykular sunsak onlara, sonra seni anlatsak, desek ki, o çocuklarını çok seven bir babaydı. Hatta evine geç geldiği bir saatte, yavrularını uyandırıp incitmesin diye, parmaklarının üzerine basıp yürüyerek yatağına yattığını söylesek. Sıvazlar mıydın sırtımızı o mübarek ellerinle? Tebessümünle güç verir miydin yeniden bize? Yokluğunda göçüp giden rüzgarlara konuşsak, akan sulara söylesek bu durdurulmaz sevdamızı. Sonra dönsek evlerimize, sıkı sıkı sarılsak babalarımıza, senin Hazreti Abdullah'a sarılamayışının hasretini dindirmek umuduyla, edeple konuşsak onların yanında, saygımızda kusur etmeden sussak ve seni anlattıklarında bize, gözyaşlarımıza sınır koymadan dinlesek ve ağlasak hürce, azat eder miydin bizi? Yüreğimizi parçalarcasına taşıdığımız bu sevdanın niyetine, el açıp semalara bizim için de af diler miydin duaların sahibine? Biliyoruz, Hamza olup kılıç bileyemedik senin huzurunda. Sa'd bin Ubade olup sancağını taşıyamadık Ensar ordusunun. Bedir kuyularından bir damla su taşıyamadık belki ashabına. Ama eğer olsaydık 6. asırda, sana zarar gelmesin diye yatağına yatacak 1,5 milyar sevdalın olacaktı. Uhud'da kanın yere düşmesin diye kanatlanıp onu durduracak Muhammed'im diyen annelerin olacaktı. Yetimlerin olacaktı, sana yetimliğini unutturacak. Yokluğunda sana halimizi göstermeye gücümüz yetseydi, sesimize sığdırmazdık bu sevdayı, inan.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Hayır Çarşısı'na davet. Eslem Der İlim, Yardım ve Dayanışma Derneği olarak 19-20-21 Haziran'da düzenleyeceğimiz 100. Yıl Parkı Ulu Camii yanındaki kermesimize sizleri bekliyoruz. Kermesimizin içeriğinde çeyiz, el işi, oyuncak, züccaciye, yöresel ev yemekleri ve pasta çeşitleriyle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. 19-20-21 Haziran'da Ulu Camii yanındaki kermesimizde buluşalım.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Rahmetin söz kesilmiş halisin sen. Tebessümünün kıvrımından okuyoruz sonumuzun sonsuzluğa aktığını. Susuşundan sonsuz denizlerin mavisini taşıyoruz gönüllerimizin kıyısına. Eğik bir hurma dalı nezaketinde yırtıyorsun gözlerimizdeki perdeyi. Nabzımıza can oluyor dudağına değen heceler. Küllenmiş ümitlere köz sunuyor yağmur kokulu hecelerin. Tükenişlerimizin üzerine merhem diye dokunuyor şefkatli bakışın. Sessiz sızılarımızın yanağına bin teselli oluyor İnci dişlerini seyrettiğimiz gülüşlerin. Hiçbir şeye muhtaç olmayan Rahman'ın her şeye muhtaç olan yaratılmışlara şefkatle eğilişinin nur kavisi oluyorsun gönlümüze. Yüzü yerde gezen, umutları tükenmiş, utancına yenilmiş biz mücrimlerin kirpik uçlarına çiğ diye dokunuyorsun Gaffar'dan, Rahim'den, Tevvab'dan. Tutup yanağımızdan bir daha baktırıyorsun mütekellimin güneşler yakan, yıldız yıldız ışıldayan, çiçek çiçek fısıldayan muştu göğüne. Kendimizden ümit kesmişken biz

0: kırık kanatlarımızı, umutsuz yakarışlarımızı nazlıyorsun merhametin kıblesinde. Senin gizli sorularına cevap diye geldi vahiy. Sen razı olmadın diye sessizliğe mevsimi geldi sözün. Sen derdine düştün diye nasiplendik kutlu söz ağacından. Sen aradın diye kalbimize yar oldu Kur'an. Sen gecede kalmak istemediğin için geldi sözün sabahı. Sen susadın diye türlendi şefkat sağına. Ah ki bilemedik, yağmur duasıymış meğer sancıların. Sonsuz bir yağmuru hak edermiş kalbinin tarlasında sakladığın umut çekirdekleri. Bahar rüyası görmüşsün bizim için sen. Melik'in mülkünde baş köşeye oturtuluşumuzun sebebisin sen. Bizsiz de edebilen, biz olmasak hiçbir şeyi eksilmeyen Subhan'ın vazgeçilmezi olduğumuza emin olduk senin yüzünden. Ehad ve Samed'in biriciği olduğumuza senin eteğine tutundukça inandık. Senin gül hatırına sulanırmış nice diken yeni öğrendik. Senin yanında durduk diye gül olmaya niyetlendik. Üzerimize titredikçe, kılımıza zarar gelmesin diye kendini paraladıkça sen, bildik ki nazlı bir misafir diye ağırlanıyoruz yeryüzünde. Sen ana yüreği gibi olup üzerimize kanatlarını indirdikçe kapısına vardık Rahman ve Rahim'in. Rauf ve Rahim'in arza düşen gölgesi diyebildikçe seni, çilekeş tebessümünde serinledik ebediyen. Öylece emin olduk izzetimizden. Öylece yüzümüzü kaldırdık yerden. Onca günahla kirlenmişken Rahman'ın umudu olduğumuzu bildik. Onca İsyanımıza rağmen Rahman'dan umutlanabileceğimizi gördük sıcacık gözyaşlarında. Varlığımızı parçalayan talihsiz unutuş sen geldin diye son buldu. Nankörlüğün çirkin lekesi sen yanımızda olunca temizlendi ellerimizden. Kibrin kokuşmuş gölgesi sen uyarınca çekildi üzerimizden. Değerimizi düşüren sahipsizlik, sözün ağırlığını omuzlarında taşıdın diye bitti. Sözün muhatabı sayıldık sayende. İstemesi önemsenenlerden oldu. Bize bizden yakın garibe komşu olduk. Bizi bizden önce seven Vedud'un göz bebeği olduğumuzu senin duruşundan anladık. Sevmeyi de, sevilmeyi de senin durduğun, senin olduğun halde olmakla sahici kılabildik. Senin yanında oldukça günahları görülmeyesice, hataları yok sayılasıca Habib olabileceğimize ümitlendik. Ayaklarımızı yerden kestin işte. Bak ki çoktan miracına tutunduk. Senin kulluk sevdan sayesinde başımızı Mahbub-u Ezeli'nin yakınlığına koyabildik. Sen yüzünü döndün diye Kabe'mizi bulduk. Kıblemize dönebildik. Biri bildik, biri çağırdık, biri istedik, biri söyledik. Çokça ilahların merhametsiz yüzünden, taştan tanrıların vefasız gözlerinden medet ummaktan vazgeçtik. Ümitlerimizi soğuran uçurumlardan
1: ayağımızı çekebildik. Kalbimizi yakan ateşten parmaklıkların ardından senin şefkatli sözlerin sayesinde kurtulabildik. Cemil'in ışığını düşürdün yüzümüze. Latif'ten incelikler serpiştirdin gönlümüze. İnceliklerin çizgisine yakıştırdın bedenlerimizi. Yüzümüzü günahlardan temizleyecek, alnımızı ak edecek yönelişleri senin namazınla bulabildik. Sen seviliyorsun diye, senin en çok sevildiğin yerde olduk da, Afuv'un, Rahim'in nazarında teselli bulabildik. Bağışlanırız hatırına ey sevgili. Yok sayılır kötülüklerimiz, hatırlatılmaz günahlarımız. Öyle güzel, öyle özel, öyle tatlı, öyle severek bağışlanırız ki bağışlandığımızı da fark ettirmez bize Gafuru Rahim. Utandırmaz bizi günahlarımızın hatırasıyla. Kendi gözlerimizin bile bize kınayarak bakmasına izin vermez. Unutturur bize de bir zamanlar.
0: Özbal Boya günün sözünü sunar.

Doğrulukla yalancılık kalpte şiddetli bir kavgaya tutuşurlar. Birisi diğerini kalpten kovuncaya kadar kavgaları devam eder. Malik bin Dinar radıyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli dinleyicilerimiz, Bir Hadis Bahçesi programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala birlikteliğimizi hayırlara vesile kılsın. Okuyacağımız hadisi şerifleri güzel bir şekilde hayatımızda tatbik etmeyi Cenab-ı Allah bizlere nasip eylesin ve kolay kılsın. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttakullaha ve'adilu fi evladikum. Allah'tan sakının, Allah'tan korkun, ondan nasıl korkulması, sakınılması gerekiyorsa o şekilde sakının ve korkun. Onun emirlerini yerine getirin ve yasaklarından da uzaklaşın. Ve dini yaşama noktasında, Allah ve Resulünün emirlerini yaşama noktasında hassas davranın, onları gücünüz yettiği ölçüde uygulamaya çalışın. Ve devamen ve adilu fi evladikum. Ve evlatlarınız noktasında, evlatlarınız içinde de adaletle davranın. Allah-u Teala insana evlat vermiştir. Bu evlatlar da insan için bir imtihandır. Yani sizler evladınızla imtihan olursunuz, evlatlarla sizlerle imtihan olur. Bu nedenle dinimiz bir ölçü getiriyor ve diyor ki sizin ne kadar çocuğunuz varsa o nispette adaletli davranacaksınız. Çocuklarınız arasında adil olacaksınız. Birine bir şey verdiğiniz zaman diğerine de vereceksiniz. Birine bir şey aldığınız zaman diğerine de alacaksınız. Diğerini öpseniz bile o birini de öpeceksiniz. Diğerine bir güzel söz söylediğinizse diğerine de o birine de söyleyeceksiniz ki alimlerimiz işi bu noktaya kadar getirmişler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahabelerden birisi kendi oğluna bir bahçeyi hediye veriyor. Tabi diğer çocukları da var ama kalkıyor bu bahçeyi bir tane oğluna veriyor, çocuğuna veriyor. Karısı da diyor ki bunu verdiysen git Resulullah'a, Resulullah buna şahitlik yapsın. Resulullah'ın huzurunda bunu söyle, belirt. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buna şahitlik yapsın diyor. Ve adam geliyor çocuğuna malı verdiğini peygamberimizin huzurunda söylüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle soru yöneltiyor. Diyor ki buna bu malı verdin. O da diyor evet verdim. Peki diğer çocuklarına da verdin mi? O da diyor hayır vermedim. Peygamberimiz ona hitaben diyor ki bu olmaz. Sen bir haksızlık yapıyorsun. Üstelik bu haksızlığa böyle bir duruma da beni şahit tutmaya çalışıyorsun diye o kişiye tepki gösteriyor ve çocuklarınız arasında adil davranın, adaletli olun diye buyuruyor. Bu nedenle çocuklar arasında adil davranmak, ulema bu hadislerden yola çıkarak müçtehit imamlarımız diyor ki vaciptir, farzdır. Yani bir baba anne çocuklarına her noktada adil davranacak, eşit davranacak. Birine bir şey veriyorsa diğerine de verecek, birine bir yardımda bulunuyorsa aynı şekilde diğerine de yardımda bulunacak. İmam-ı Azam Hazretleri sadece şöyle bir görüş belirtiyor. Eğer diyor çocuğun birisi çok ahlaksızsa, aldığı parayı, hediyeleri kötü yollarda harcıyorsa ve baba da bunu biliyorsa o zaman diyor o çocuğa vermeyebilir. Ama bunun dışında her halükarda ne yapacak? Çocuklar arasında eşit davranacak, eşit muamelede bulunacak ve eşit bir şekilde malı onlara vermeye çalışacak. Birine yardım ediyorsa diğerine de yardım edecek veya en azından oğlum bunun durumu böyleydi, bir sıkıntıdaydı, mecbur kaldık ama ileriki bir dönemde biz sana da bunu vereceğiz demek suretiyle onun da gönlünü almaya çalışmalıdır. Yoksa nedir? Büyük bir günaha girmiş olur kimse. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özellikle işte ne buyuruyor? Diyor çocuklarınız arasında adil olacaksınız, adil davranacaksınız. Bu ölçüyü getiriyor. Üstelik şunu da ekliyor. Evlatlarınızın hangisinin daha hayırlı olacağını da bilemezsiniz. İnsan bir çocuğunu çok sever, diğerlerine göre onu çok ayırır ama gelecekte hangisinin daha hayırlı olacağı bilinmez. Bu nedenle hepsine eşit muamele yapmayı emrediyor. Gerçekten de insan bilemiyor. Bakıyorsunuz çok iyi bir çocuğu zamanla değişebiliyor. Çok kötü olan bir çocuk da zamanla değişerek babasına saygı gösteriyor. Ve tarihte birçok misaller var. Birçok alimin çocukları belli bir süre babalarının yolunda gitmemişler. Babalarına karşı hürmet göstermemişler, saygı göstermemişler. Dini yaşantıda çok zayıf kalmışlar. Hatta kötülük de yapmışlar, kötü durumlara da düşmüşler. Fakat belli bir zamandan sonra hidayeti bulmuşlar, ıslah olmuşlar ve diğer kardeşlerinden daha üstün bir seviyede gelmişler. Bu nedenle Peygamberimiz söylüyor, hangisinin daha hayırlı olacağını da siz bilemezsiniz. Size düşen nedir? Adil davranmak, adaleti yerine getirmek, çocuklarınız arasında fark gözetmemek. Ha gözetirseniz de neticede bir imtihana tabi tutulursunuz. Bakıyorsunuz Hazreti Yakup, Yusuf Aleyhisselam'ı diğer çocuklarına rağmen çok seviyor. Ona karşı sevgisi daha büyük. Neticede ne yapıyor? Onunla da imtihan oluyor. Bu da Allah-u Teala'nın bir lütfudur. Allah-u Teala evlatlarımız da bizi imtihan etmesin. Aynı şekilde bizleri ana ve babalarımızla da imtihan etmesin. Biz ana ve babalarımıza iyi davranan insanlardan olalım. Evlatlarımız da aynı şekilde bize iyi davranan, saygı gösteren, bizi seven evlatlar olsun. Ne onlar kötü olsun, ne biz kötü olalım, ne onlar bizim yüzümüzden azap görsün, cehenneme atılsın, ne de biz onların yüzünden azap görelim, cehenneme atılalım. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttegullah, Allah'tan korkun, vikayi ehli olun, Allah'a karşı saygılı davranın, Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirin. Vesilu erhamekum ve rahimleri de sıla-i rahmi yapın, yerine getirin. Akrabayı ziyaret edin. Akrabanın hak ve hukukunu gözetin. Onlarla alakayı kesmeyin. Bakıyorsunuz dinimiz ne yapmıştır? Her şart altında akrabayla iyi geçinmeyi emretmiştir. Ve imanı emrediyor. Allah'a şirk koşmayın diyor. Sonra anne babaya itaati emrediyor. İyilik yapmayı emrediyor. Ve akabinden ne yapıyor? Akrabaya karşı hürmet etmeyi, akrabaya karşı iyilik yapmayı bizlere emrediyor ki dünyada da diyor en çabuk cezası verilecek günah nedir? Anne babaya isyankar davranmak, kötü davranmak ve bununla birlikte akrabayla ilişkiyi kesmek. Hele günümüz şartlarında yaşadığımız dönemde akrabalık bağları kopmuş, kimsenin kimseden haberi yok, kimsenin kimseye yardım ettiği yok. Böyle kötü bir duruma gelinmiş. Demek ki insanların başına gelen bu sıkıntılar da biraz da ondan kaynaklanıyor. Bu nedenle hepimiz başımızı iki elimizin arasına alacağız, iyice düşüneceğiz. Biz anne babamıza karşı görevimizi yapıyor muyuz? Biz komşularımıza karşı görevlerimizi yerine getirebiliyor muyuz? Biz akrabalarımıza karşı görevlerimizi yerine getirebiliyoruz diye düşünecek ve eğer yapmıyorsa bir muhasebeden sonra ilgi ve alakayı gösterecek. Yani bu illa ona para vermek değil, illa ona bir maddi yardımda bulunmak değil. Nedir? Onunla konuşursun, selam verirsin, hal hatır sorarsın, derdiyle dertlenirsin, ona bir konuda yardımcı olursun, yol gösterirsin veya yapılacak bir işine katkıda bulunursun. Senden nasihat isterse nasihatte bulunursun veya en azından bizim aramızda bir akrabalık bağı var, bir birlikteliğimiz var. Ben senin arkandayım demek suretiyle de ne yapılmış olur? Bu bağ devam etmiş olur. Hele günümüz şartlarında biliyorsunuz bu iletişim aletleri ilerlemiştir. Yani hepimiz bir telefonu açıp nasılsın, iyi misin, ne var, ne yok, sağlığın nasıl diyebiliriz. Yani bundan da aciz değiliz. En azından bunu yapalım. Ama görüyoruz ki insanlar bundan da aciz. Bunu bile yapmak istemiyorlar. Vay bu insanların haline. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Allah'tan korkun, takva olun ve sıla-i rahmi yerine getirin. Allah-u Teala ona Rahim ismini vermiş. Öyle önemli bir şey. فَاِنَّهُ اَبْقَى لَكُمْ فِي الدُّنْيَا Bu dünyada sizin için daha kalıcıdır. Hem itibarınız artar, hem dünya bir tarla olduğundan dolayı ahirete yönelik bir ekim yapılmış olur. Ve akrabalık bağı gözetilmek suretiyle Rahman'ın rızası kazanılmış olur, bolluk ve bereket olur. Bu konuda birçok hadis-i şerifler var. İnşallah yeri geldiği zaman o hadis-i şerifleri de anlatmaya çalışacağız ki, çünkü Sıla-i Rahim arşa tutunmuş, ne diyor? Allah'ım beni gözetene sen de gözet diyor. Bu nedenle Sıla-i Rahim gözetildiği zaman kişi fayda görür. Ve diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyadaki faydasını gösteriyor. Ebkâ leküm fid dünya. Dünyada daha kalıcıdır, bakidir. Ve hayrul leküm sizin için daha hayırlıdır. Fil ahireti, ahirette de daha hayırlıdır. Niye? Çünkü önemli olan zaten ahirettir. Bu dünyada her şey gelip geçer. Fakat kalıcı olan, baki olan, bizi kurtaracak olan da ahirettir. Demek ki Sıla-i Rahim'i devam ettirmek, onu koparmamak, akrabayla ilişkileri devamlı güçlü tutmak, onlarla ilgilenmek, onlarla alakadar olmak, onların bir sıkıntısı varsa yerine getirmek, hepsi nedir? Dünyada insana bolluk verir. Hem itibarı olur insan olarak, ayrıca da mal yönünden, maddiyat yönünden de güçlü kılar. Çünkü Allah-u Teala verene verir. Vermeyen bir insanın da elinden alır. Bu nedenle hiçbir zaman kişi akrabasını hor görmemeli, kendisine yük görmemeli ve akrabasıyla ilişkilerini devam ettirmeli. Adamın birisi bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyor ve diyor ki, ey Allah'ın Resulü, benim akrabalarım var. Ben onlara iyilik yapıyorum, onlar bana kötülük yapıyor, bana zulmediyor. Ben onlara gidiyorum, onlar bana gelmiyor. Yani ne yapsam onlara yaranamıyorum ve onlar bana her zaman kötülük içerisinde bulunuyor. Peygamberimiz ne diyor? Onlar sana kötülük yapsa da sen onlara iyilik yap. Onlar gelip seni ziyaret etmezse bile sen git onları ziyaret et. Bağı koparma. Bu nedenle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim huzur içinde yaşayacağımız yolları gösteriyor, öğretiyor. İşte bu yollardan birisi de ne diyor? Sıla-i Rahim'i kesmeyin. Sıla-i Rahim kesildiği zaman, büyük aile koptuğu zaman kişiler ne yapıyor? Küçülüyor. Küçüldükçe fertlerde güven duygusu azalıyor. Güven duygusu azalan fertler çabucak yıkılıyor. Olaylar karşısında arkası yok, yardımcısı yok, desteği yok. Kendi içime çekilirim, ne yaparsam yaparım diyor ama zamanla da olaylar karşısında, yaşantı karşısında, çünkü insan sosyal bir varlıktır. Yani insanlara ihtiyacı vardır. En çok ihtiyaç duyulan da nedir? Yakından başlar. Çocuk, kardeşi yok, çocuğun amcası yok, çocuğun dayısı yok, çocuğun teyzesi yok, çocuğun şuyu yok, bu yok. Herkesten kopmuş, soyutlanmış. Bu çocuk nasıl olacak? Nasıl yetişecek? Topluma nasıl bakacak? Ama aile birlikteliği olunca, herkes bir araya gelince, dertleşince, birlik ve beraberlik olunca ne oluyor? İnsana ayrıyeten farklı bir güç geliyor, kuvvet geliyor ve hayata daha güzel bakıyor. Kendinden emin bir tavır içerisinde bu şekilde gidiyor. Ama zaten manevi yönde zayıf olan insan bir de böyle akraba yönünden zayıf olunca daha da bunalımların içerisine giriyor. Ve hatta şöyle bir hikaye anlatırlar. Adamın birisini dövmüşler. Dövdükten sonra adam bir köşeye oturmuş, ağlıyormuş ve diyormuş ki, ah arkam, ah arkam, ah arkam. Neyse, adam birisi geliyor, diyor oğlum senin arkana vurmadılar, ben gördüm diyor, işte şurana şurana bu bölgelerine vurdular. Sen niye böyle vah arkam vah arkam diye bu şekilde feryat ediyorsun, ağlıyorsun, dert yanıyorsun deyince, diyor onu kastetmedim amca diyor. Yani benim arkam olsaydı, böyle benim desteğim olsaydı bana bunlar yapılmazdı, bu haksızlıklar yapılmazdı demek suretiyle şikayetini ortaya koyuyor ve özlü bir söz söylemiş oluyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem bizim dünyada rahat etmemizi istediği için, hem ahirette de rahat etmemizi istediği için bize yol gösteriyor. Diyor ki, ey ümmetim, şu şu işleri yaparsanız huzur bulursunuz, rahata erersiniz. İşte bunlardan birisi de, en önemlisi de nedir? Akrabayı ziyaret etme, akrabayı anma, onlarla birlikte olma, onlarla dertlenme, onlarla sohbet etme. Yani korkmayın ya, ille para verecek, para isteyecek, benden maddi bir şey isteyecek demeyin. Yani onu da vermeyebilirsiniz ama en azından merhabalaşırsınız, hal hatır sorarsınız, ararsınız, soruşturursunuz, yol gösterirsiniz, yardımcı olursunuz, diğer insanlarla ilgi alaka kurmasına sebebiyet verirsiniz. Hepsi bunların nedir? Sıla-i rahmi devam ettirmedir ve faydası vardır. Bununla birlikte onlar için gıyapta dua edersiniz. Çünkü bu da önemlidir. İşte çocuklarınız için, akrabalarınız için, abileriniz için, kardeşleriniz için ne yaparsınız? Onlara da dua edersiniz. Şimdi siz kendiniz alakayı keserseniz çocuklarınızla alaka hiç olmaz. Bu sefer kimi olduğunu bile tanımazlar, bilmezler. İşte günümüzde geldiğimiz nokta, değil mi? Çocuk akrabasını tanıyamıyor. Dayısının çocuğu kim veya akrabaları kim, şu kim, bu kim diye bilmiyor. Niye? Zaten baba alakayı koparmış. Çocuk da belli bir çevre, işte okuyor. Okuldan sonra başka bir çevre. O çevre kendisi de böyle köksüz oluyor. Tam bir arkadaşlık bağı da olmuyor. Bir akrabalık bağı da yok. Hep böyle sorunlu bir toplum ve sorunlu bir fert haline geliyor. Allah-u Teala bizleri muhafaza buyursun. İşte bize çok önemli bir iş düşüyor. Bu işlerin başında da nedir? Sıla-i rahmi devam ettirme ve sıla-i rahmi koruma, muhafaza etme. Bizim başlıca görevimiz bu. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere ilk olarak El-Hafiz Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. El-Hafiz, koruyup gözeten, kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, kullarının yaptığı işleri bütün ayrıntılarıyla bilen, kullarının niyetlerini ve gönlünden geçenleri bilen, kendisine gaip ve gizli olan hiçbir şey bulunmayan, hadisatı eksiksiz kaydedip hesaba çekmek üzere muhafaza eden, has kullarını helak ve şer yerlerinden muhafaza eden, kudretiyle her şeyi dengede tutan demektir. Yusuf Suresi. En hayırlı koruyucu Allah'tır ve O merhamet edenlerin en merhametlisidir. Aziz kardeşlerim ve kıymetli dinleyenlerimiz, kainata yani şu aleme dikkatle bakan her insan, her şeyin gayet büyük bir intizamla idare olunduğunu ve ömrü biten, bu alemden göçen her şeyin eserinin muhafaza edildiğini görür. Hafız-ı Zülcelal olan Allah, birbirinden güzel suretlerde yarattığı çiçekleri, ağaçları, ömürlerinin sonlarında tohumu kaldırarak varlıklarını bir sonraki baharda sürdürebilmeleri için minicik sandukalarda muhafaza eder. El-Hafiz'dir O. Her tohum ve çekirdek kun tezgahından çıkmış, yani ol emri tezgahından çıkmış birer latif kutucuk hükmündedir. Hazreti Allah Celle Celaluhu her ağacın çiçeğinin kaderinin yazılı olduğu fihristi toprağın şefkat dolu bağrında yeniden dirilişe kadar saklar. Kainatın kucağındaki çiçekler ve ağaçlar gibi insana nispetle basit olan canlıların hayatı bile böyle dikkatle muhafaza edilir, korunur da içindeki ve dışındaki zenginlikleriyle dünyanın emrine verildiği yeryüzünde halife kılınan, dağların yüklenemediği emaneti yüklenen, eşref-i mahluk olarak yaratılan insan başıboş olarak bırakılır mı? El-Hafiz'dir O. Kulunun yaşadığı en ufak hadiseyi, kulunun en küçük hizmetini yazar, yazdırır. Kaf Suresi. Onun sağında ve solunda oturmuş iki melek zabıt tutarken, insan hiçbir söz söylemez ki, yanında onu gözetleyen, dediklerini zapt eden bir melek hazır bulunmasın. Yani her sözümüz, her hareketimiz, her davranışımız zapt ediliyor, hıfz ediliyor, korunuyor. Kendisine inanan kullarını şeytanın tuzaklarından, vesveselerinden koruyandır, El-Hafiz'dir O. Nisa Suresi. Allah'a inanıp ona sımsıkı sarılanları kendisinden bir rahmet ve lütfa sokarak ve kendisine varan dosdoğru yola iletecektir. El-Hafiz'dir O. Kullarını
her türlü kötülükten koruyan, dünyanın dev dalgalı denizlere benzeyen acı ve sıkıntıları içerisinde onları muhafaza eden, yüreklerindeki iman dengesini korumalarına yardımcı olandır. Bela, musibet ve imtihanlar karşısında ruhi dengeyi korumak, ancak Allah Celle Celaluhu'ya imanla mümkündür. Yüce Rabbimiz, kulunun bu dünya imtihanları karşısında kendisine sığınmasını sağlayarak, hayat denizinin dalgaları karşısında sarsılmamasını mümkün kılar. El-Hafiz'dir o. Hud suresi. Hiç şüphesiz o, her şeyi koruyup gözetendir. Aziz kardeşlerim, kainatı yoktan var eden, her mahlukunu vazifesine uygun bir formda yaratan, rızıklandıran Yüce Mevlamız, tüm yaratılmışları korur, tehlikeler karşısında her birine özel korunma mekanizmaları verir. Ve bu muhteşem kainatı dengelerle ayakta tutan, dağları kazık gibi yere çakan, oksijenle hidrojeni belli bir oranda birbirine aşık ve arzulu kılan, arza yer çekimini verip göklerin nimetlerini ona yağdıran Yüce Allah Celle Celaluhu, gün gelecek o dengeleri ortadan kaldıracak ve kıyamet emrini vererek bütün mahlukatını huzurunda toplayacaktır. El-Hafiz'dir o. Mutaffifin suresi. Hayır, hayır. İyilerin yazısı muhakkak illiyindedir. Bildin mi sen illiyin nedir? Yazılmış bir kitaptır o. Allah'a yaklaştırılmış melekler ona tanık olurlar. Ey ebrardan, iyilerden olan kullarının kitabını bile özel olarak tutan Rabbim, ey İlliyin adlı kitabı ancak kendisine yakın, mukarrabun olan kullarına gösteren Rabbim, ey iyi kullarını cennetle mükafatlandırıp kendilerine ağzı mühürlü halis bir içecek sunan Rabbim, ey Rabbimiz, Mutaffifin suresinin şu ayetinde belirttiğin gibi onun sonu misktir. İşte ona imrensin artık imrenenler. Dediğin nimetten bizleri de nimetlendir. Ey Rabbimiz, bizleri El-Hafiz isminin tecellileriyle dünya hayatında yanlışlıklara düşmekten, şeytanın adımlarına uymaktan koru. Ey Rabbimiz, amellerimizin kaydedilip muhafaza edildiği, amel defterlerimizin açılacağı o zorlu günde affınla, sonsuz mağfiretin ve rahmetinle bizleri iyi kullarının, has kullarının arasına kat. Âl-i İmran suresi. O gün her nefis ne hayır işlemişse, ne kötülük yapmışsa onları önünde hazır bulur. Yaptığı kötülüklerle kendi arasında uzak bir mesafe bulunsun ister. Allah size asıl kendisinden çekinmenizi emreder. Şüphesiz ki Allah kullarını çok esirger. Allahümme Rabbena atina fid dunya hasene haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar
ve adkhilnel cennete ma'al ebrar. Ey Rabbimiz, ey Allah'ımız, bize dünyada ve ahirette iyilik ver ve ateşin azabından koru ve bizi cennete iyi kullarla beraber girdir. Amin.

المقيت جل جلاله. المقيت mahlukatın azığını temin eden, yaşamak için gıdaları yaratan, bedenlerin ve ruhların açlığını doyuran, onların gıdasını veren ve her şeyi koruyan demektir. Fatır Suresi. Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın, hatırlayın. Allah'tan başka bir yaratıcı mı var? O size gökten ve yerden rızık verir. Ondan başka ilah yoktur. O halde nasıl çevrilirsiniz? El-Mukit ismi Rezzak ve Vehhab isimlerinden daha geniş bir boyut taşır. Yüce Allah Celle Celaluhu Er-Rezzak ismi ile tecelli ederek bütün yarattıklarının rızkını verir, onların bedenlerinin ihtiyacını karşılar. Yüce Allah Celle Celaluhu El-Vehhab ismi ile tecelli ederek o rızıkları, kulları, mahlukatı istemeden onlara binbir sebep ile ulaştırır. Yüce Allah Celle Celaluhu El-Mukit ismiyle ayrıca halifem dediği insanın beden açlığını doyuracak maddi rızıklar verişi yanında gönül dünyasının açlığını da manevi gıdalarla doyurur. El-Mukit'tir o, mahlukatının azığını temin edendir ve insanoğlunun ol emriyle başlayan hayat yolculuğunda onun yol azığını daha anne karnındayken yanına verendir o. İnsan yavrusunu dünyaya taşıyan Rahim adlı durakta anne ile yavrusu arasında bir göbek bağı ile besin alışverişini sağlayan, bebeğin vücudunun gelişmesini anneciğinin kanından geçen gıdalarla temin eden El-Mukit'tir o. Annelere Rahim isminin tecellisi olarak Rahim adlı organı lütfederek yavruyu daha yolculuğunun başında rahmetle sarmalayandır o. Dünyaya gelişiyle birlikte anneciğinin göğüs musluklarından tıbbın harika gıda olarak isimlendirdiği anne sütü ile dolduran ve her bir emzirme seansında anne ile yavruyu kucaklaştırarak sevgiyle birbirine bağlayandır o. Gelişme çağıyla birlikte babacığı eliyle envai türlü rızkı evlatlara ulaştıran, gelişmekte ve büyümekte olan bedene paralel olarak namaz emrini vererek kulunu kendisiyle beraber olmaya çağırmakla arayış sinyalleri veren genç ruhlara ruhi azığını gönderendir o. Olgunlaşmış bir ruhun bedenini bir yandan nimetlerle doyururken, diğer bir yandan kendisine karşı kulluk vazifeleriyle de onu donatarak ailesinin geçimini sevgiyle temin ederken, kazancının fazlasıyla zekat ve karz-ı hasenlerle maddi yolla ulaşılabilecek manevi lezzetleri tattırandır o. El-Mukit'tir o. Müzzemmil Suresi. Onun için Kur'an'dan kolayınıza geldiği kadarını okuyun, namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a güzel bir borç verin.
kendiniz için gönderdiğiniz her iyiliği Allah katında daha hayırlı ve sevapça daha büyük olarak bulacaksınız. Allah'tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah'tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah bağışlayandır.

yaratılandır o. Çünkü gönül aleminde yol azığı sevgidir. Beden, su, ekmek ve aş isterken gönül gerçek sevgiyi bulmak ister. Dünya yolculuğunda kuluna yol azığı temin edip sevgiyi aratandır o. Yarattığı her şeye sevgisini işleyerek bunu kuluna gösterendir o. Habibi vasıtasıyla gönderdiği Kur'an-ı Kerim'le ruhları dirilten yüce yaratıcıdır o. Kadir Suresi. Biz onu Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir Gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh o gece Rablerinin izniyle her iş için inerler. O gece tan yeri ağarıncaya kadar süren bir selamettir. Kadir Gecesi'nde meleklerini saf saf yeryüzüne indirerek kulları ile meleklerini bu dünyada buluşturan, ruhlarını doyuran yüce Rab'dir o. İki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile imanın tadını tatmak istiyorsanız Allah ve Resulünü her şeyden çok sevin. Sevdiklerinizi Allah için sevin diyerek kullarına gerçek sevginin adresini gösterendir o. Ey Habibinin kişi sevdikleriyle beraberdir muştusu ile bize ümit kapılarını açan Rabbimiz. Ey ben bedenlerinizde değil kalplerinize bakarım buyuran Rabbimiz. Ey Rabbimiz, kalplerin gıdasının seni zikretmek olduğunu bildiriyorsun. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ın zikriyle huzur bulur buyuruyorsun. Öyleyse ruhumuzu kelamınla doyur Allah'ım. Kalbimizi zikrinle dirilt Allah'ım. Bizi sevginle sarıp sarmala, ömür boyu sevginle yaşat Allah'ım. Ey Allah'ım, bizi sevginle yaşayanlardan, herkese sevgini anlatanlardan ve sevgini ışık ışık yansıtanlardan eyle. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki Esmaül Hüsna programında tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Hayır Çarşısı'na davet. Eslem Der İlim, Yardım ve Dayanışma Derneği olarak 19, 20, 21 Haziran'da düzenleyeceğimiz 100. Yıl Parkı Ulu Camii yanındaki kermesimize sizleri bekliyoruz. Kermesimizin içeriğinde çeyiz, el işi, oyuncak, züccaciye, yöresel ev yemekleri ve pasta çeşitleriyle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. 19, 20, 21 Haziran'da Ulu Camii yanındaki kermesimizde buluşalım.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Onlar Allah'ın rızasını, Allah'ın sevgisini her şeyin üstünde tutarlar. Tasavvuf tarihinin müstesna simalarından Rabiatül Adeviye bir defasında Rabbine şöyle yakarıyordu:
1: "Sen tatlı ol da bütün hayat zehir olsun. Sen razı ol da bütün insanlar öfkeyle dolsun. Benim aram yeter ki iyi olsun seninle, isterse harap olsun sonra bütün alemle. Dost olursam eğer seninle ben, gerisi hep boştur. Toprağın üstündeki her şey elbet toprak olacaktır."

Ey keman ebru, nala kurban edersem can sana. Bin benim gibi ider her laksa can kurban sana. Mihrini canda ezelden saklar idim. Sanma kim dar-ı dünyada görüp hayran olup duracağım sana. Dilde gamzen zahmına merhem didim dilber dedi. Tiri müjganım yeter her lahzada derman sana. Pertevi hüsnün meğer eflake düşmüş ay gün. Gece gündüz rezmurup olmuş durur hayran sana. Hubluk sende tamam olduğuna hacet budur. Katibi kudret ki yazmış ol hattı reyhan sana. Hun-u dil yaşınla adli, erçi seyl oldu diri. Kanlı yaşın görecek, rahmeylemez canan sana.

Didara talip olan olmaz cinana muhtaç. Canana ihtiyacit, gel olma cana muhtaç. Kaşınla kirpiğinden kattüme gamze bestür. Şemşir zenler olmaz tiru kemana muhtaç. Ol afitabın gitsem hakiderinde mesken. Bir zerre olmaz idi kasr-ı cinana muhtaç. Çün macera bilindi, başından oldu takrir. Ol nesnekim ıyan, olmaz beyana muhtaç. Adli, nigara halün arz et, niyaz birle. Derviş olanlar

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 20. Cüz.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقف

وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.

خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين

أنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Hayır Çarşısı'na davet. Eslem Der İlim, Yardım ve Dayanışma Derneği olarak 19, 20, 21 Haziran'da düzenleyeceğimiz 100. Yıl Parkı Ulu Camii yanındaki kermesimize sizleri bekliyoruz. Kermesimizin içeriğinde çeyiz, el işi, oyuncak, züccaciye, yöresel ev yemekleri ve pasta çeşitleriyle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. 19, 20, 21 Haziran'da Ulu Camii yanındaki kermesimizde buluşalım.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
3: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse 100 tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya. Ve evvelul kelami fil ahira. Ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

Destan, durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak. Haykırsam kollarımı makas gibi açarak. Durun, durun, bir dünya iniyor tepemizden. Çatıldılar geliyor karanlık kubbemizden. Çekiyor tebeşirle yekûn hattına afet. Alevler içinde ev, üst katında ziyafet. Durum diye bir laf var, buyurun size durum. Bu toprak çirkef oldu, bu gökyüzü bodrum. Bir şey koptu benden, şey, her şeyi tutan bir şey. Benim adım Bay Necip, babamınki Fazıl Bey. Utanırdı burnunu göstermekten süt ninem. Kızımın gösterdiği kefen bezine mahrem. Ey tepe taklak ehram, başı üstünde bina. Cinayet tramvay arabasında zina. Bir kitap sahinin bin dolusu iskambil. Barajlar yıkan şarap, sebil üstüne sebil. Ve ferman, kumardaki dört kralın buyruğu. Başkentler haritası, yerde sarhoş kusmu. Geçenler geçti seni, uçtu pabucun dama. Çatla Sodom Gomorre, patla Bizans ve Roma. Öttür yem borusunu, öttür, öttür borazan. Bit pazarında sattık, kalkamaz artık kazan. Allah'ın on pulunu bekleye dursun on kul. Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa. Yaşasın kefenimin kefili kara borsa. Kubur faresi hayat, meselesiz, gerçeksiz. Heykel destek üstünde, benim ruhum desteksiz. Siyaset kavas, ilim köle, sanat ihtilaç. Serbest verem ve sıtma, mahpus gümrükte ilaç. Bülbüllere emir var, lisan öğren vak vaktan. Bahset tarih, balığın tırmandığı kabaktan. Bak, aslan hakikate İspinoz kafesinde. Tartılan vatana bak, dal kavuk kefesinde. Mezarda kan terliyor, babamın iskeleti. Ne yaptık, ne yaptılar mukaddes emaneti. Ah küçük o kabazlık, sefil aynalı dolap. Bir şapka, bir eldiven, bir maymun ve inkılap.

0: Mü'minun 26-29. Hazreti Nuh'un duası. Nuh:
1: Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et,
0: dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik: bizim gözetimimiz altında ve sana vahyettiğimiz yöntemlerle seni ve seninle beraber olanları kurtaracak olan gemiyi yap. Ve hükmümüz gerçekleşip de seller halinde yeryüzünü sular kapladığı zaman her cins hayvandan bir çiftle birlikte haklarında ceza hükmü verilmiş olanlar dışında aileni bu gemiye bindir ve sakın o haksızlık yapmış olanlar için bana başvurma. Çünkü onlar kaçınılmaz olarak boğulacaklardır. Sen yanındakilerle beraber gemiye yerleştiğinde,
1: bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun,
0: de. Ve de ki:
1: Rabbim, beni mübarek bir yere indir. Sen konuklatanların en hayırlısısın.

Âl-i İmran 26-27. Müminlerin duası. De ki, ey mutlak otorite sahibi olan Allah'ım, sen dilediğine otorite verirsin, dilediğinden de otoriteyi çeker alırsın. Dilediğini aziz eder, dilediğini de zelil edersin. Hayrın tamamı senin elindedir. Çünkü sen her bir şeye kadirsin. Geceyi uzatıp gündüzü kısaltırsın. Gündüzü uzatıp geceyi kısaltırsın. Ve ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Ve dilediğin kimseye hesapsız rızık verirsin.

0: Asrımızın zarif, düşünceli gençlerinden biri kederli elini temiz alnına koyarken fikretmek için çocukların susması, kuşların ve kedilerin uzaklaşması, haritaların üzerine bezlerin atılması, lambaların kısılması, kadınların bir vakit konuşmadan yaşaması gerekebilir. Ve açılabilir görüntümüz, sahnemiz, perdemiz. Her gün bir miktar kroz, boksit, asit ve arenamız 900 milyon Müslüman rüyalarını hatırlamadan uyanabilir. Baş efendimiz, görüntümüz, sahnemiz, perdemiz. Eğer dualanmasaydı sesimiz, eğer yaradandan o güzel ağız açık ve seçik dilemeseydi, demeseydi, Allah sesinizi mağrıptan maşrika kadar duyursun. Düşünmezdim üzerinde, bilmezdim deli deli koşan Küheylan. Bildim sensin sen, sen diri diri, diri şahım, diri şahım, diri diri, dirilt alemi, alemi, alemi, alemi. Çünkü 900 milyon Müslüman rüyalarını hatırlamadan uyanmıştır. Bunların üzerine ezan, ucu sancılar vuran, bir kırbaç olmalıydı her duyan, bağrını açmalıydı, akan kanı da, sevdayı da yorumlamaya almalıydı. Hayır, 900 milyon Müslüman tarihin hülyalarından vazgeçmiş olabilir. Ama ben, elim dizlerime vur kalk, Müslümanlar uyanın, eller dizlere vur kalk, yumruklar dizlere vur, vur. Ama ben, ama ben, ama ben, ama ben. Korku gerek tenlere, etim kalbur, deşer bakışın, kıyar da kıyar. Korku gerek, reca gerek, yanlış anlaşılmış olabilir. Sesini duyuyorum kendimin, kelimeler kendinden emin değil. Yanlış anlaşılmış da olabilir. Aklım başımda mı? Değil. Ne sesimi duyuyorum, kaburgalarımın gelip artık kavuşamadıkları iniltiden, kulun korktuk şerrinden. Ağzımız yerlerde kaldı, gerçek dilimizden akmadı. Kuldan korkarken, gel zaman, git zaman, bir hayat ki haşa, korkmadan yaradandan. Ama elbet ruhumun vazgeçilmez akışı, baş çarptığım kayalıklar, ırmaklarımın altından akan ırmak, sandal safalarım, Marmara toprakları. Ama söyle olmuşsa, yüzüme karşı söyle, neyi inkar ettim? Dilediğim en güzel hayat, çöplerin içinde rüya aradım. Düştümse eğer, sana bakarken düştüm. Baş efendimiz, görüntümüz, sahnemiz, perdemiz. Sen dinç zaman, işte kuluçka, bereketli taşan yağ küpleri gibi, parmaklardan akan çeşmeler gibi, parmaklardan akan çeşmeler gibi. İşte sinem, kalabalık ve kendine zinde, kullardan pervasız nesillerden biri. Aha şeyh efendim, aha yüreğim, göz kapanır, akıl susar, susar akıl. İstersen haydi, haydi, haydi, yeryüzünün bütün gümbürtülerini çağır. Çehrenden o azgın maskeyi dök, o evleri kedere boğ. Nasıl olsa her kucaklandığın dalgada bir gemi kadavrası gibi 200 yıl parçalandın. Mahşerinde uyanacaksın ağzının. Korkuyorum o nedenle. Başım eğik, dilim kapalı. Baş efendimiz, görüntümüz, sahnemiz, perdemiz. Korkuyorum, korkuyorum o nedenle. Başım eğik.
1: Allah Resulü'nün diliyle her biri bir yıldız olarak nitelendirilen ashab-ı kiramın parlak ve sönmeyen yıldızlarından biri de Abdullah bin Revaha'ydı. Akabe'de Hazreti Peygamber'e biat eden, Bedir'de Uhud'da savaşan, Hudeybiye ve Hayber gazalarında bulunan ve nihayet Mu'te'de şehadet şerefine nail olan mücahit bir sahabiydi Abdullah bin Revaha. Resulullah'ın şüphesiz kardeşiniz boş ve batıl söz söylemez övgüsüne mazhar olan bu güçlü şair, sahabi, Peygamber Efendimiz'e duyduğu sevgiyi şöyle dile getiriyordu.
2: Şafak söktüğü, tan yeri ağardığı sırada, ne mutlu bize ki Kur'an'ı okuyan Resulullah bulunuyor aramızda. Aydınlıklara çıkardı bizi karanlıklardan sonra, buyurduğu her şeyin gerçek olduğuna, inandık tereddütsüz gönüllerimizden biz de ona. Uyku çekerken müşrikler yataklarında, gecelerdi o döşeğinden uzaklarda.

Allah'ın salatu selamı senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Allah'ın salatu selamı senin üzerine olsun ey Allah'ın Habibi. Allah'ın salatu selamı senin üzerine olsun ey Allah'ın Habibi.

0: Israptır yiğidim azığınız, hicrandır. Mirasınız mahkumdur, mahzundur, perişandır. Gene de yese düşme yiğidim, imtihandır. Filizlenen her ölüm mazlumlara nişandır. Ülkemden hatırıma hep sefiller geliyor. Bin yüzlü ebreheler, kara filler geliyor. Şimdi devran değişti, İbrahim bahçesinden taze güller geliyor. Alemde duyulacak kutlu bir avaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Çöküyor sırtımızda yükselen vahşi duvar. Heykeller kırılıyor, dökülüyor mumyalar. Toprağın sinesinde umut var, heyecan var. Okşadığın her kökten fışkırıyor bir bahar. Buzlar çözüldü, kıştan kuru bir ayaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Gözlerin ayet ayet büyüyen bir bebektir. Ellerin sokaklarda uçuşan kelebektir. Sana rehberlik eden ne cindir ne melektir. O bir insan-ı kamil, mücella bir dilektir. Ondan bize ebedi sürecek bir haz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Bulanık akan sular durulacak yeniden. Gökyüzüne direkler vurulacak yeniden. Saadet menziline varılacak yeniden. Çağlar üstü bir nizam kurulacak yeniden. Cehaletin elinde lanetli bir saz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Bu kan kokan coğrafya, bu çığlıklar senindir. Bu gözü yaşlı tarih, hıçkırıklar senindir. Yeryüzünde çiğnenen bütün haklar senindir. Prangalı hükümler, aydınlıklar senindir. Yıllardır uygarlıktan sana hep enkaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Salanma yiğidim, zaman bizden yanadır. Külümüzden yükselen duman bizden yanadır. Son durak, son ilahi ferman, iman bizden yanadır. Kapıları açacak coşkun bir niyaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Mahzenlerde beklemek ziyan artık yiğidim. Fecri sadık vaktidir, uyan artık yiğidim. Ateşlere girsen de dayan artık yiğidim. Hakikate dönüyor rüyan artık yiğidim. Zalimler için karar verildi, infaz kaldı. Ufka bir bak, ilerle, inkılaba az kaldı.
1: Sakın terk-i edepten, kuy-i mahbub-i hüdadır bu. Nazargâh-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu. Medet Allah, sana sundum elimi, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Gayrı kime arz edeyim halimi, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Gerçi kim günahın bahrine daldım, illaki acizim, biçare kaldım. Sailim, kapına yalvarı geldim, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Ey keremler kanı, gani celilim, İbrahim'e dedin dostum, halilim, zahirde batında oldur delilim, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Göster cemalini bize, görelim. Ayağı tozuna yüzler sürelim. Kabul et, canımız kurban verelim. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Gerçekim katında karadır yüzüm. İllaki fazlına bağlıdır özüm. Cümle yaranlara budur niyazım. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Ol gün İsrafil'in suru uğuracak. Silkinip toprağın kalkıp duracak. Bölük bölük divanına varacak. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Pirimin himmeti yoldan ırmasın. Meleklerin gelip haber sormasın. Sıratı, mizanı gözüm görmesin. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Ebu Bekr-i Ömer, Osman Ali'nin burhanıdır anlar selam yolunun. Hürmetine Mevlam, cümle velinin. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Enbiya, evliya çıkar köşküne. Mest olurlar anberine, miskine. İmam Hüseyin'in kanı aşkına. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Ümmi Sinan söyler sözü gümansız. Huri cennet gerekmez bize ansız. Ne derler cesedi içinde cansız. Bizi güzel Muhammed'den ayırma.

Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, Ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, Ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, Ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü, nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, Ya Macid, İzzet sahiplerinin olanca izzeti sana ait. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, Ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim. Başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, Ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetin. Yüzümün biricikliği senin eserin.

Kainatta her ne varsa, üç harf ile beş nokta. Ayın, şın, kaf. İşidin ey yarenler, kıymetli nesnedir aşk. Değmelere bitinmez, hürmetli nesnedir aşk. Hem cefadır hem safa, Hamza'yı attı kafa. Aşk iledir Mustafa, devletli nesnedir aşk. Dağ düşer küleyler, gönüllere yol eyler. Sultanları kul eyler, hikmetli nesnedir aşk. Kime ki vurdu ok, gussa ile kaygı yok. Feryat ile ahı çok, firkatli nesnedir aşk. Denizleri kaynatır, mevce gelir oynatır. Kayaları söyletir, kuvvetli nesnedir aşk. Akılları şaşırır, deryalara düşürür. Nice ciğer pişirir ki ey odlu nesnedir aşk. Miskin Yunus neylesin, derdin kime söylesin? Varsın dostu toylasın, lezzetli nesnedir aşk.

aşk boyadı beni kana. Ne akilem ne divane, gel gör beni aşk neyledi. Gâh eserim yeller gibi, gâh tozarım yollar gibi, gâh akarım seller gibi, gel gör beni aşk neyledi. Akan sulayın çağlarım, dertli yüreğim dağlarım, yârim için ben ağlarım, gel gör beni aşk neyledi. Ya elim al kaldır beni, ya vaslına erdir beni. Çok ağlattın, güldür beni, gel gör beni aşk neyledi. Ben yürürüm ilden ile, dost sorarım dilden dile. Gurbette halim kim bile, gel gör beni aşk neyledi. Mecnun olup an yürürüm, ol yâri düşte görürüm. Uyanıp melul olurum, gel gör beni aşk neyledi. Benzim sarı, gözlerim yaş, bağrım pare, ciğerim baş. Halden bilen dertli kardeş, gel gör beni aşk neyledi. Aşkın beni mest eyledi, aldığı gönlüm hast eyledi. Öldürmeye kast eyledi, gel gör beni aşk neyledi. Miskin Yunus biçareyim, baştan ayağa yâreyim. Dost dinnavayım, gel gör beni aşk neyledi.